Radyo Turkuaz. Yeah.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp

artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocak, ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

yaşamam bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 25 Haziran Perşembe sabahında da yine ben Uğur'la güne merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türkümaz frekanslarında. Bu sabah da yine geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla günü karşılayacağız. Amacımız, gayretimiz, çabamız mutlu bir güne başlangıç yapabilmek. Tebessümü çok olan, enerjisi de güzel olan bir Perşembe günü olsun her birimiz için. Şarkılarla ben hazırım. Sohbetinizde siz hazırsanız başlayalım. Ve herkese günaydın.

tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
1: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
5: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer.

0: Yesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: Bakalım güne kimlerle başlıyoruz? Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım.
1: Selamünaleyküm Uğur Bey. Günaydınlar. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar dilerim. Hatay Kırıkan'dan Halil İbrahim Balcı. Tüm Türk Ağız ailesine selamlar. Sevgiler, saygılar.
0: Çok teşekkür ederiz Halil. Hoş geldin.
2: Günaydın, günaydın, günaydın.
0: İşte Alan Ekrem.
2: Ekrem ben, transfer kaptanıyım.
0: Hoş geldin.
2: Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Bütün şoför abilerimin, ablalarımın, kardeşlerimin yolu açık olsun. Tekerinize taş değmesin inşallah.
0: Amin.
2: Kahramanmaraş'tan 293 Mikail abime, Antalya'dan servis kaptanı Coşkun abime ve Mersin'den Firavun Tufan abime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Uğur'cum sana da
0: gönder.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler Ekrem enerjisi. Bundan bizi mahrum bırakma. Hoş geldin, sefalar getirdin. Fevzi kaptanımız Gaziantep'te, Arif Afyon'da, Mahmut Kırıkkale'de, Başakşehir'de Murat da bizlerle beraber. Bir süre önce günün konu sorusunda en büyük hayaliniz nedir diye sormuştum. Ben de eşimle ve iki çocuğumla beraber Umre'ye gitmek diye mesaj atmıştım. Yarın nasip olursa eğer eşim ve ben iki çocuğumla birlikte Umre'ye gidiyoruz demiş. Oy maşallah. Niyetinde olan herkese Rabbim nasip etsin inşallah diyor. Oy çok sevindim. Allah kabul etsin Murat. Çok ama çok mutlu oldum. Hüseyin de İskenderun'da, Hatay İskenderun'da bizlerle. Ankara'ya geldik, Gazi Hastanesi'ne. Allah her hastamıza acil şifalar versin diyor. Amin. İnşallah. Çok çok geçmiş olsun. Tez zamanda sağlığına sıhhatine kavuşsun tüm şifa bekleyen hastalarımız. Gülşen Şen bizlerle beraber. Zühre Almanya'da aramızda. Erkan Yüksel şu an bizleri dinliyor. Günaydınlar. Gül Nihal aramıza katılmış. Ve Sultan Akbulut da Kahramanmaraş'ta. Hoş geldiniz. Günümüzün sohbet konusu, hayatınızda en çok minnettar olduğunuz şey nedir desem?

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculukları olsun. Kazançlarının bir tanesi bin tane ve bol bereketli olsun inşallah. Amin. Rabbim her türlü kötülüklerden hepinizi korusun. Borçlu olan tüm kardeşlerimin borçlarını ödettirmeyi nasip etsin en kısa zamanda. Rabbim tüm çalışanlarımıza ve hastalarımıza güç, kuvvet, sağlık versin. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Günaydın Gül öğretmenim. Ne güzel geldi yine dualarınız. Aynı şekilde sizin için de çok güzel bir gün diliyoruz. Allah dualarınızı, dualarımızı kabul etsin. Yüreğinize sağlık. Kahramanmaraş'ta bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasında tüm işe gidenlere gelsin sıradaki şarkılar diyerek Arif kaptanımıza da armağan etmiş Güven. Bizden de hepsine sevgiler, selamlar tabii.
2: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Düşkün.
3: Günaydın.
2: Uğur Bey, Uğur'la güle başladık. Transfer kaptanı Ekrem kardeşimi saygılar, sevgiler, yeni işinde başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Oley, hoş geldiniz. Sağlık, huzur ve karşıma çıkan güzel insanlar demiş Ayla Samsun'dan sohbet konumuza binaen. Hayatınızda dedik en çok minnettar olduğunuz şey nedir? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

Rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ross'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 25 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin iyi geleceği.
1: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Bankası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği, gücü adında.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Setur Yaz Show!
6: Güneş zirvede Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
7: Tatilse Setur.
8: Reklam.
9: İyi finans.
10: İyi finans. Günün tasarruf ipucunu sunar.
11: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
9: İyi finans.
10: İyi finans. Günün tasarruf ipucunu sundu.
12: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
13: Randevular, toplantılar, siparişler.
12: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'la merhaba de.

Hep gülelim inşallah. Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in daha çok iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, il bazlı olarak da Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın daha çok doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Özellikle de Edirne, Kırklareli, Artvin ve Van'da yaşayan dinleyicilerimizin de yine ekstra tedbirli olması önemli.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %60'lara ulaştı. E5 üzerinde Merter İncirli yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Yeni Bosna Şirin Evler yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım sevgili dinleyenler. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirecek etkinlik nedeniyle de bölgede bazı yollar trafiğe kapatılacak. O yüzden de o bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimizin de kontrol etmesi, tedbirli olması önemli. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Günaydın, günaydın. Radyo Turkuaz'da sesimizin ulaştığı herkese gün aydın olsun. Onlardan biri Serkan. Kahramanmaraş'ta bizlerle şu an. Kahramanmaraş Kayseri çevre yolunda %50 yoğunluktan bahsetmiş. 25 derecelik havanın açık olduğu bir güneşli gün söz konusu. Buradan Ekrem kardeşime günaydın diyorum. Gül hocama saygı ve selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız dedi. İyi ki sizler de varsınız. Kahvesiyle günaydınına ortak olduğumuz bir diğer dinleyicimiz de Necmi. İsviçre'de bizlerle. Oradan hop Ankara'ya geliyoruz. Abbas bizi karşıladı. Hoş geldin. Mardin'e gittik. Sevgi ve saygılarıyla Ali Kaptanımız da bizleri dinliyor oradan. Tüm aşıklara güzel bir şarkı diyor. Ekleriz tabii ki. Neden olmasın? Fatma ile Fransa'ya ulaşıyor sesim. Rabbim aşure gününün hürmetine de bereketini de gökten yağdırıp yerden toplatsın inşallah demiş. O zaman amin. En yürekten. Deseniz ağzımız tatlanacak. Günümüzün sohbet konusu sevgili dinleyenler. Hayatınızda en çok minnettar olduğunuz şey nedir? Aslında çok şükür sebebimiz var. Çok fazla. Ama hayat akışında bazen isyan daha çok ağır basabiliyor. İşte işle alakalı olabiliyor, aileyle alakalı olabiliyor, çevreyle, televizyonda ya da sosyal medyada gördüğünüz bir haberle. Hep böyle bir şikayet, hep böyle bir isyan durumu gibi. Ağzımızdan çıkanlar da işte bedenimizi, psikolojimizi, ruhumuzu da etkiliyor ya. Ben de bu sabah bunun tam tersi, minnettar olduğumuz şeyleri hatırlayalım dedim. Şükür sebeplerimizi hatırlayalım dedim. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: alışkanlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.

Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: sepette bulacaksın.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geri doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim. Sonrasında yine devam edeceğiz sevgili dinleyenler, yeni saatimizde de. 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Ve IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Buna göre sadece IBAN'ını paylaşan kişilere verilecek ceza yarı oranda indirilecek. Öte yandan annelerle ilgili bir emeklilik haberi var sevgili dinleyenler. Milyonlarca çalışan anne için emeklilik hayali gerçek oluyor denebiliyor. Artık doğum borçlanmasında kapsam genişletildi. Borçlanabilecek çocuk sayısı 2 idi. 3'e çıkarıldı. SSK, Bağkur ve memur ayrımı olmaksızın tüm anneler 2160 gün prim kazanarak emekliliklerini tam 6 yıl öne çekebiliyor. Hatta şartları sağlayanlar EYT'li olup yaş da beklemiyor.

Radyo'nun kuvazdasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, sorunsuz geçen, stressiz geçen güzel bir perşembe günü olsun. Ya üzücü bir haberle başlayacağız bu saatimize ama maalesef bizim de çok yakından tanıdığımız bir acı. Deprem acısı. Dünya genelinde peş peşe meydana gelen depremler endişe yarattı. Aynı saatlerde Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde, Japonya'da ise 6.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da maalesef şu an çok ciddi bir panik de aynı zamanda hakim, o hal ilan edildi. Olağanüstü hal ilan edildi. Çok çok geçmiş olsun dileklerimizi ulaştıralım. Aynı acıyı yaşadığımız bildiğimiz için ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden çok çok geçmiş olsun Venezuela'ya da Japonya'ya da. İnşallah acı bir tablo, çok acı bir tablo olmaz. Bizi dinleyenler arasında Osman var, Kırşehir'den günaydınlar. Ayla, Samsun'da bizlerle beraber. Elif Aslan'a ulaşıyormuş sesim şu an, ona da sevgilerimizi gönderelim. Pat çayı, sıradaki çaykıyı kendime armağan ediyorum dedi. Peki, senin de olsun. Hoş geldin aramıza. Mardin'deyiz Yasemin'le beraber. Günün konusuna cevaben evlenmeden önce ve evlendikten sonraki ailem binlerce kez şükür olsun diyor. Her iki aile ne dedim, artık tek aile. Sohbet konumuz, hayatınızda en çok minnettar olduğunuz şey nedir dedik sevgili yanına.

0: istikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel istikballe.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6.000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6.000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçen.
2: Geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Japan Dileği Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir.

Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'ndan geçti sevgili dinleyenler. Düzenleme ile icra, miras davaları, noterlik, hakim ve savcı yardımcılarının eğitimiyle kaçak sanıklara ilişkin yargılama usullerinde önemli değişiklikler hayata geçiriliyor. Paket ayrıca IBAN'ını kullandırarak dolandırıcılığa iştirak edenlere yönelik yaptırımlarla elektronik satış sistemi ve dijital delillerin korunmasına ilişkinde yeni hükümler de eklendi. Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar hafta sonundan itibaren Türkiye'ye de geliyor sevgili dinleyenler. Birçok kentimizde 40 derecenin üzerine çıkacak termometreler. Çanakkale, Balıkesir, İzmir hattında orman yangını riski de artacak. Allah korusun, tedbirli olmak önemli.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 oranında sevgili dinleyenler. Kent genelinde bu oran Anadolu yakasında %70'lere ulaştı şu an. E5 üzerinde Mertel Cevizli Bağ yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapatıldı. Yine Metris bağlantı yolu girişinde hal yönünde bir motosikletin de karıştığı trafik kazası uyarısı var. Ekipler bölgeye müdahalesi sürdüğü de uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yine Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde sevgili dinleyenler, düzenlenecek olan Evrensel Aşura Maden Merasimi sebebiyle de birçok caddelerde, yollarda kapanmalar yaşanacak. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimizin de kontrol etmesi önemli. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Merhaba Uğur abi.
1: Merhaba.
0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
0: Bugün okulda çiftin saç günümüz olduğu için böyle bir tane saç yaptık.
1: Güzel
0: bu
1: olmuş.
0: Bu arada benim adım da Osman Batural yapan herkese günaydın.
1: Günaydın Osman Batural. Hoş geldin aramıza. Ama çok yakışıklı olmuşsunuz. Çok da güzel olmuşsunuz. Çok beğendim. Eminim sınıftakiler de şimdi böyle gayet eğlenceliler. Çok güzel bir ders günü olsun hepinize. Hikmet Antalya'da bizlerle beraber şu an işe giderken bizleri dinliyor. Eski eşime minnettarım diyor. Neden mi? Yıllarca hani güvenilmemesi gereken, aslında çok güvendiğim ama güvenilmemesi gereken kişiye güvenmem sonrası bana öğrettiği şeyler. Hani güvenilmeyeceğini öğretmesi noktasında verdiği dersler nazarında demiş Hikmet. Biraz detaylar da var. Yani işte hayatımıza çıkan, hayatımıza giren herkes bir şey, yani bir görev, bir amaç, bir ders niteliği taşıyıp da geliyor. Ha, kalıcı olanlar kalıyor ama giderken de o dersleri bir kere daha hatırlatıp da gidebiliyorlar. Ne diyelim? Gidenin de gelenin de gönlü hoş olsun diyor insan. Yüreğimize yük etmemek lazım.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı

0: buyur.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. Dörtlü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in daha çok toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda, il bazlı olarak da Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları da genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Yani hafta sonunda da beklenen yoğun sıcaklıklara hazırlıyor kendini gibi. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyelim.

0: Saatlerimiz 8.47 olmuşken Cengiz Batman'dan bize eşlik ediyormuş. Adaşım Uğur, günaydın, hoş geldin. Miras konusuyla ilgili konuyu açar mısın demiş ama ben burada açarsam oho. Zamanımız yetmez. Önemli değişiklikler var. Yani haberlerde de, haber sitelerinde de görürsünüz ama internette de arama motorlarına da yazdığınızda miras konusuyla ilgili yeni düzenleme diye karşınıza çıkacaktır. Önemli gelişmeler hepsi. Devam ettiğimizde...
1: Uğur Bey günaydın.
0: Günaydın Serap.
1: Antalya'dan sevgiler, selamlar.
0: Hoş geldin.
1: İyi yayınlar dilerim hepimize.
0: Teşekkür ederim.
1: Gül öğretmenim, ellerinizden öpüyorum. Hayır dualarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Uğur Bey, bir konu hakkında konuşmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Lütfen motor sürücüleri çok dikkatli olsunlar. Büyük araçlar lütfen çok dikkatli olsunlar. Dün ta Erzurum'dan lise arkadaşım motor kazası yaptı. Arkadaşım ölümden döndü. Ama onda hata var ama diğer sürücüde hata var bilemiyorum ama arkadaşım ölümden döndü. Lütfen çok dikkatli olalım. Allah'a emanet olun.
0: Serap, çok teşekkür ederim bu uyarın için. Çok çok geçmiş olsun arkadaşına da. Allah acil şifalar versin. Ya hata kimde kimde değil kısmı ikinci bir durum. İlk önemli olan şey can sağlığı. Yani burada hatalı da olsa hatasız da olsa can sağlığı söz konusu. Yaz olduğu için motosiklet, motor kullanımları daha arttı. O yüzden trafikteki kurallar her birimizin can sağlığı için. Büyük küçük araç hiç fark etmiyor. O yüzden o kurallara ne olursunuz riayet edelim. Sevdiklerimize geç gidelim. Gideceğimiz yere geç gidelim. İş yerine geç kalalım ama canımızdan olmayalım, canlara da sebep olmayalım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Güne merhaba da ikinci saatimize de veda ederken bu sabah da Henrik Ibsen'in bir sözünü sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyenler. Ağaçta duran kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz. Onun güveni ağaca değil, kendi kanatlarınadır. Ne kadar kıymetli bir anlatım değil mi sevgili dinleyenler? Kendimize güvendiğimizde hiçbir şeye gerek kalmadan kendimize güvendiğimizde birçok şeyin üstesinden geleceğimizi özetliyor. Ağaçta duran kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz. Onun güveni ağaca değil, kendi kanatlarınadır.

Radyo Türk'ü Az'dasınız. Ben Uğur'la güne merhabanın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onlar için de güzel geçen, sorunsuz geçen, stressiz geçen bir perşembe günü diliyorum. Hani gülümsemeli, bol bol gülümsemeli geçsin gün. Kalp kırmadan, kırılmadan da geçsin aynı zamanda. Peki kimlerle bu saatimize başlıyoruz? Mustafa ile şu an Ankara'da selamlarıyla aramızda. Hoş geldin. İşe giderken bizleri dinliyormuş. O zaman hayırlı işler olsun. Erdoğan ve Gökçe de şu an bizleri

İstanbul'da dinleyen dinleyicilerimiz arasında. Trafikte iyi geliyorsunuz dedi. Oh ne mutlu bize. Ne mutlu. Nihal geldim ben de buradayım diyor. Hoş geldin, sefalar getirdin. Günümüzün de sohbet konusunu hatırlatalım. Hayatınızda en çok minnettar olduğunuz şey nedir sevgili dinleyenler?

istikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den

maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: de bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve giyim sektörü istihdam bakımından da birinci sırada. Bolat, Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Güngören'de bir otelde düzenlenen tekstil giyim sektörü değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Merter'in tekstil ve modanın merkezi haline gelme yolculuğunu anlattı. Son yıllarda yaşanan küresel ve bölgesel olumsuzluklardan bahseden Bolat, Türkiye'nin büyümeyi, istihdamını ve ihracatını arttırmayı sürdürdüğünü söyledi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı Turku

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Milyonlarca çalışan anne için emeklilik hayali gerçek oluyor. Doğum borçlanmasında kapsam genişletilmiş oldu. Borçlandırılabilecek çocuk sayısı 2'den 3'e çıkarıldı sevgili dinleyenler. SSK, Bağkur ve memur ayrımı olmaksızın tüm anneler 2160 gün prim kazanarak emekliliklerini tam 6 yıl öne çekebilecekler. Hatta şartları sağlayanlar EYT'li olup yaş da beklemiyor. İlgili annelerimize de durumu paylaşmış olalım. Sıcak havalar dediğimiz gibi sadece ülkemizi değil tüm dünyada da risk teşkil ediyor. Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası günlük hayatı felç ederken tarihi rekorlar da beraberinde geliyor. Okullar kapanıyor ve ölümler de artıyor. O yüzden hani herhangi bir kronik rahatsızlığımız sıcağa karşı sıcakta daha sıkıntı olabilecek durumlarımız varsa tedbirli olmayı aman ihmal etmeyelim.

0: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
1: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.
2: Dilerim yüzüne güler.

bizleri dinleyen arasında Ayla da var şu an. O da Ankara'da bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasında. İzmir'de bu anımıza ortak olan İpek, çok teşekkür ederim. Instagram'da Uğur Eracil, sayfam üzerinden Mine de bizlerle. Yine bize kulak veren dinleyicilerimiz arasında Esra da var. Hoş geldin. Evet Esra, o Esra sensin. Mutlu sabahlar, günaydın. Hoş geldin. Bu arada İzmir'deki dinleyicilerimizden de o sıcaklığa dair, sıcak havalara dair mesajlar geliyordu. Bir kere daha hatırlatalım. Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar hafta sonundan itibaren de ülkemize geliyor sevgili dinleyenler. Birçok kentimizde 40 derecenin üzerine çıkacak. Özellikle de Çanakkale, Balıkesir, İzmir hattında Allah korusun ama orman yangını riski de artıyor. Hani kronik rahatsızlığı olan dinleyicilerimiz olursa, yakınları olan, aynı şekilde sıcaklığın en fazla olduğu günün saatlerinde, öğle saatlerinde dışarıda olmamaları çok

0: geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Reklam.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in daha çok Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla il bazlı olarak da Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor bugün için sevgili dinleyenler. O yüzden Edirne'de, Kırklareli'nde, Artvin çevreleriyle yine Van'ın doğu kısmında daha çok yağışlara ayrıca dikkatli olmalı, tedbirli olmalı.

Radyo Turkuaz'da saatlerimiz 9.46 olmuşken bizlere eşlik edenler arasında İzmir'de Serap var. Hoş geldin aramıza. Niyazi, o da bizi Kahramanmaraş'ta karşıladı. Cenk'e ulaşıyormuş sesim, Antalya'da şu an bizlerle. Hatice de ben de buradayım mesajıyla şu an bize ulaşan dinleyicilerimizden. Serpil maalesef o depremle alakalı haber sonrası çok iyi biliyoruz o acıyı. Çok çok geçmiş olsun mesajını göndermiş. Evet, ne yazık ki biliyoruz. Keşke bilmesek ama biliyoruz. Keşke hiç kimse bilmese. Venezuela'da 39 saniye sürdü. 39 saniye arayla düzeltiyorum. 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok çok acı, büyük bir acı. İnşallah vahim tablolar çıkmaz. Çok çok geçmiş olsun dileklerimizi bir kere daha ulaştıralım. Ve Allah hiçbir yerde böylesi bir acı yaşatmasın.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Yapı Kredi,
0: bir adım
5: önde. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim.

0: diyor sanatçı. Bir tutarsın.
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj oto ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik geri bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Radyo Turkuaz.
7: İstanbul 93.6.
8: 93.6.
7: Ankara 90.2.
8: 90.2.
7: İzmir 101.
8: 101.
7: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
7: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ve bugünlük de Uğur'la Güne Merhaba'nın burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok çok teşekkürlerimizle. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda o güzel sohbetiyle, birbirinden güzel şarkılarıyla gönül dostu Füsun'un sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Gününüzün iki saatine ortak olacak. Umarım her biriniz için tabii ki evvela sağlıkla, sonra huzurla geçen güzel bir gün olur. Kısacık zamanımıza da keşkelerimiz olmasın. Hep söylediğim gibi eksik olmayın sizlerle. Çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saatlerimiz sabah 7'yi gösterdiğinde Uğur'la Güne Merhaba'da kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Venezuela'da çarşamba akşamı bir dakikadan kısa bir süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini vurguladı. Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. Eğitimdeki başarı oranlarında düşüş yaşayan Norveç, çocukların temel öğrenme süreçlerini korumak amacıyla ilkokullarda yapay zeka araçlarının kullanımına neredeyse tamamen yasak getirme kararı aldı. Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki 3. ve son maçında 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ABD ile karşılaşacak. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Geldim geldim, buradayım gönlümün güzel dostları, herkese selamlar sevgiler. Vallahi kapı önünde yine sevgili Uğur, Emre, Utku şöyle bir banka hesapları yapıyorduk. Yaptığımız hiçbir hesap tutmadı söyleyeyim. Ama yine de her şeye rağmen moralimiz iyi. Her şeye rağmen moralimiz iyi olmak zorunda. Hadi bakalım başlıyoruz.

0: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 40 lira. 4'lü 1 litre Lipton Ice Tea 135 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Ya bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

Şu an sosyal medyada ve haberlerde Venezuela'da ard arda olan 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki peş peşe bakın çok böyle yakın olan depremlerin görüntüleri var. Allah yardımcıları olsun diyorum. Yani biz de bir deprem ülkesi olduğumuz için ve son dönemde yine canımız böyle yana yana yaşadığımız o depremler sonrasında insan tabii ki çok üzülüyor gördüğünde. Fakat şöyle bir dünya geneline baktığımızda şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymaları, hatta böyle tropikal yağışların yıkıcı rüzgarlarla birçok yere hasar bırakması dünya üzerinde. Yine orman yangınlarının başlaması ki Allah'ım dua ediyorum her yaz geldiğimde sen ülkemi ve bütün dünyayı koru diye. Sonra birçok böyle fırtınaların, birçok hasarlara ve tabii ki depremlerin insanların canına kastetmesi. Tabii mikro ve nanoplastikin sadece doğayı değil bakın aynı zamanda iklim süreçlerinde etkilediğini artık herkes biliyor. Yani yaşam değişirken, çağ değişirken, her şey daha kolaylaşırken oysa bazı şeylerde ne yazık ki hayatımızda zorlaşmaya başlıyor. Yani iklim süreçlerini aynı zamanda bu plastiklerde ne yazık ki o plastik parçacıklarda etkilemeye başladı. Hatta daha öncesinde konuşmuştuk böyle 3-4 ay öncesinde geçen senede hani depremlerin şiddetinin derece olarak da daha yüksek olacağı söyleniyordu. O yüzden çok tedbirli ve çok dikkatli olmamız gerekiyor. İyi yolculuklar diliyorum. Yollardan fotoğraflar, videolar var. Duygucum, canım benim.

sen olsan Bahri mi diyor yoksa Bahri mi diyor? Ben Bahri diye duyuyorum gönlümün dostları, hayatınızdaki tüm Bahrilere armağan olsun öyleyse. Unutmak zorunda değilsiniz. Bazen unutmak değil, sadece ama sadece kabullenmek gerekir. Ama artık tutmak zorunda da değilsiniz. Her şey senin böyle bir çözümünü de beklemiyor. Her şeyi illa çözmek zorunda değiliz. Cevap gelmeyen mesajı da lütfen siler misiniz artık? Beklemek geçmişi geleceğe taşıyor, bunu da unutmayın. Açıklamaya çalışmayı da bırakın. Seni bu zamana kadar duymadıysa, anlamadıysa hiç anlamayacak, hiç duymayacaktır. Onun kim olduğunu değil, senin kim olduğunu bugün hatırlar mısın gönlümün dostu? Kaybettiğimizi düşündüğümüz şeyler aslında yine biz oluyoruz, kendimiz oluyoruz. Bugün kendimizi kaybetmeden, öyle değil mi Beril'cim? Beril gelmiş, Aysun gelmiş, Aylalar, Özgürler, Hülyalar. Efendim Özlem'im geldi, Özlem'imize bir dua istiyorum, Özlem Yılmaz'a. Çok önemli bir ameliyat geçirecek ama Rabbimin böyle şifasıyla, nuruyla sonra bizim aramıza dönecek. Biraz konuşamayacak fakat yazabilecek. Şükürler olsun diyorum Özlem. Ameliyattan sonra seni bekliyorum, o güzel yazılarını.

1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma din. Reklam.
1: İyi finans. Günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi finans. İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Çok düşünmek, bir konuda çok üzerinde durmak. Beyin bazen geliyor benim böyle tek bir düşüncemi 3 sezonluk diziye çevirebilir. Hatta Oscar'lık bir filme böyle yıllarca izlenebilecek bir filme çevirebiliyor. Yani hani çok düşünmek bazen böyle çok zeki olduğumuzu, zeka belirtisi gibi gösteriliyor ama çoğu zaman sadece yorgun bir beynin aynı hikayeyi tekrar anlatması oluyor. Bakın bu çok önemli. Ilgın Özant güzel bir psikolojik danışman. Onun böyle yazılarına hayran oldum. O da söylüyordu. Mesela mesajına cevap gelmedi mi? Bana mı kızdı? Benden mi sıkıldı? Acaba bir başkası mı var? Ben ne yapacağım? Olumsuz ne olacak? Ya bir tek sadece bir mesaja cevap gelmedi. O beyin neler neler diyor. Çok düşünmek tek bir veriden roman yazmak gibi oluyor sonrasında. Bazen de destan yazıyorsunuz. Şimdi bakın Mahsun Kırmızıgül hangi şarkıyı söylemiş? Hazır mıyız?

yıllar yıllar önce radyocukların böyle başında, radyo zamanında efendim 90'lı yıllarda Mahsun'un o güzel şarkıları bol bol zaten radyoda bizim yanımızdaydı. Ona buradan selam olsun diyorum. Valla filmlerini de beğeniyor. Çok da güzel. Bakın şimdi ne çalacağım. Öyleyse biraz tarzımızı değiştirdik. Biraz ritmimizi değiştirelim. Var mısınız? Hazır mıyız? Aa, bankalar mı beni arıyor arasında? Ne oldu? Yapacak başka bir şey yok şu. Lütfen lütfen illüzyon olan bir dünyanın içerisinde neşenizin çalınmasına izin vermeyin. Evelallah her şey bir çözüm bulunur. Bunu lütfen unutmayın.

0: bir gün biri gelip de hayatımı değiştirecek diye bekliyorsan gönlümün dostu, belki de yanlış bir kapıda duruyorsun. Olabilir mi? Şimdi bakın, gerçek şu: kendine güvenerek başlamıyorsun, başlayarak kendine güveniyorsun. Şu an neye başlaman gerekiyorsa. Kaygı geçince harekete geçmiyorsun. Aslında harekete geçtikçe kaygımız azalmaya başlıyor. Hazır hissedince de başlanmıyor, başladıkça aslında hazır hissediyoruz. Yani bizi kurtarmaya kimse gelmeyecek, söyleyeyim. Ama bu kötü bir haber değil. Çünkü bizi durdurmaya da kimse gelmeyecek o zaman. Valla bugün dev bir adım atmak ister misin kendinle alakalı? Neyse o, ertelediğin neyse. Yani o telefonu açabilir, o projeye başlayabilir, o sınırı koyabilir. Ya da kendin için böyle küçük bir adım neyle alakalı, sağlıkla ilgili olabilir mesela. O yüzden de hani hayat cesur olanları değil, başlamayı seçenleri değiştiriyor. Bakın bunu unutmayın. Bugünün mottosu, bugünün cümlesi, yazın bir kenara: hayat cesur olanları değil, bazen tabii ki bazen o cesaret de çok önemli de, başlamayı seçenleri değiştiriyor gönlümün dostları. Şimdi ben de böyle biraz nefes nefeseyim. Neden? Hülya gibi, Hülya diyor ki yolda yürüyorum, biraz yürüyüş yapayım dedim ama neredeyse oynamaya başlayacağım tabii bu ritimlerle. Enerjimiz artsın diyorum. Hülya Bozkurt'a selamlar. İstanbul'dan Kadercim gelmiş, hoş gelmiş. Kimler dinliyor? Dostlarıyla birlikte şu an benimle uzun bir mesaj var. Birazdan bakacağım. Meryem'im geldi. İzmir'de havalar nasıl? Hava nasıl? Ah, yurt dışında şu an Almanya'da, bütün Avrupa'da neredeyse çok fazla derecede bir sıcak var. Öyle böyle değil. Elvan'ım ve Gülay'cığım konuştuk dün. Yanıyoruz diyorlar. O fabrikada olanlar, o dışarıda çalışanlar. Rabbim onlara yardım etsin diyorum. Serpil'imi görüyorum. Sevgili Necmi'yi görüyorum. Günnihal'cığım hoş geldin. Erhan hoş geldin. Akif Yılmaz yazıyor. Bu isim üçü de sana ait. Benim babamın da adı, rahmetli babamın adı Akif Yılmaz'dı. Evet, şu an onu görünce biraz duygulandım ama selam gönderiyorum.
1: Radyo Turkuaz Minimix.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix. Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti. Güzellikler
6: dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Ne kadar hızlı geçti değil mi gönlümün dostları? Birinci saat, inanamıyorum şu an. Yani hayat bu aralar sanki yine hızlandı. Ama işte kalbimizin sesini açmayı unutmuyorum. O kadar hızlı olsa

da. Mesela benim canım dostum, arkadaşım, sırdaşım, öğretmenim, danışmanım, astrolog Mine Günlüler diyor ki kalbinin sesi açılıyor diyor artık. İstesen de istemesen de açılıyor. İçgüdüler güçleniyor. Eski duygular belkiden yeniden canlanabilir diyor. Tabii doğru ve iyiyse, kadersel olarak da gerçekten sizi mutlu edecekse neden olmasın diyelim öyleyse. Ve tabii ki şu an benim sınıf arkadaşlarım beni dinliyorlarmış ya. Onlara kocaman selamlar. Didem'i görüyorum, Buket'i görüyorum, canım hocam Mine hocamı görüyorum. Tabii her ismi belki sayamıyorum, hepsi şu an dinleyemiyor ama onlara da buradan selam olsun. İlim, bilim, bunlar çok kıymetli. Oku, oku, oku. Okumak, bakın öğrenmek, bilgilenmek. Yani öylesine değil, öylesine bazı şeyleri anlamak değil gönlümün dostları. Bilinçli bir şekilde okumak ve öğrenmek o kadar kıymetli ki. Ve tabii ki doğru kişilerle buluşmak, Mine hocam gibi. Onlara buradan selam olsun diyorum. Bir Sezen Aksu çalayım, bir Ey Aşkı onlara armağan edeyim. Şimdi sınavlarımız var da ben biraz kaçak öğrenci, biraz geriden geliyorum. Arkadaşlarıma şey de diyemiyorum, sizi geçeceğim de diyemiyorum. Ben diyorum ki onlara, hepimiz 100 alalım diyorum.

Şimdi Merkür Retrosu yaklaşıyor. Dün de biraz konuşmuştuk. Biraz geçmişe gidebiliriz. Mesela benim sesimi duyup da geçmiş yıllarda 2000'lerin başında dinleyenler mi dersiniz? Ne kadar güzel o andaki, o yıllardaki anılar mı dersiniz? Buradayım, nefesim yettiğince yanınızdayım.

0: Venezuela'da çarşamba akşamı bir dakikadan kısa bir süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemize barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener, yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Batı Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli sıcak dalgası, birçok ülkede benzeri görülmemiş sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açtı. Fransa tarihinin en sıcak gününü yaşarken, İngiltere Haziran ayı rekorunu kırdı. Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar hafta sonundan itibaren Türkiye'ye geliyor. Birçok kent 40 derecenin üzerine çıkacak. Çanakkale, Balıkesir, İzmir hattında orman yangını riski artacak. Avustralya ve Paraguay'a yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda eden amirli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella, "Hala enerjim var, kendimi daha güçlü hissediyorum. İstifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli," dedi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz haber.

Hayat ne kadar plan yaparsan yap, sana kendi planını yaşatacaktır gönlümün dostları. Önemli olan her an aslında böyle doya doya yaşamak için, kalbimize iyi gelecek olan insanlarla iyi seçimler yapmak için bazı şeylerden vazgeçmemektir. Sen mutluysan herkes mutlu. Sen iyiysen herkes iyi. Bunu sakın unutma gönlümün dostu. Hoş geldiniz ikinci saatimize. Bakayım kimler geldi? 505-88-30-0'da Gülşah, Ebru, Şenay, Aysun ve Yener Bey.

0: Süper.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

ummadığım kişilerden çok artılar böyle geldi benim hayatıma. Yine ummadığım kişilerden eksiler de oldu, şaşırdığım anlar da oldu. Ama yine de şükür dedim, bunları öğrendik, bildik dedim. Bunların hepsi hayatın bir parçası dedim. Hani benim güzel hatalarım var diye bir şarkı var ya işte. O şarkı çok da severim. Benim güzel hatalarım var. Evet, evet hepimizin var. Hani bazen böyle sağlığımıza uygun ya da hayatımıza uygun adımlar atmamış olabiliriz. Düşmüş olabiliriz birkaç kez. Sağ sola çarpmış olabiliriz. Bileğimizi burkarak öğrenmiş olabiliriz. Ben çok düşerdim. Ben size söyleyeyim. Çocukken hep yuvarlanırdım. Ay babaannemle annem bana bir kızar. Çocuğum sen niye dikkat etmiyorsun? Ne bileyim, o zamandan böyle zaten tombik böyle yuvarlana yuvarlana gidiyordum Fatih'te. Sonra azarlar da işitiyordum tabii ki. Büyüdüğümde de sakarlığım devam etti. Çok heyecanlı biriyim, belki ondan olabilir böyle bazı durumlarda bir şeyleri çarpıp böyle kırdığım falan da olmuştur gönlümün dostları. Ama sonra baktım, hesapsız ve ölçüsüz hareket ettiğim zamanlarda, sakin olmadığım zamanlarda dedim ki acele etme Füsun. Bir kere bir acele etmemeyi bazen başarabiliyorum, bu çok güzel. Kendimi kontrol etmeyi başarabiliyorum bazı konularda. Ya da çevremi kontrol etmeyi öğreniyorum. Yolumda olanlara dikkat etmeyi öğreniyorum. Bazen duygusal tabii ki tuzakların içine çok düşüyorum. Çünkü çok duygusal biriyim ve duyguları yüksek biriyim gönlümün dostları. İşte onu dengeleyemediğim zamanlarda bol bol düşüyorum. Acımadı acımadı diye kalkıyorum ama acıyor aslında. ama her şeyi böyle yavaşlayınca öğreniyor insan. Bakın bunu unutmayın. Biraz yavaşlamak, bazı alışkanlıkları değiştirmek. Yani sonrasında insanın duruşu da değişiyor. Daha derli toplu, daha dikkatli, daha sakin biri olabiliyorum çoğunlukla.

Ay, çocukken devamlı gülüyorduk değil mi gönlümün dostları? Ne kadar mutluyduk ya. Ben tabii ki en çok çocukluğumda bunu istiyorum. Ama her çocuk tabii ki aile içerisinde ya da sosyal çevrede ya da bulunduğu böyle iklimde çok da mutlu olamıyor. Şimdi tabii büyüyünce, görünce diyorum ki Allah'ım çocukların neşesi gitmesin. Çocuklar bari gülsünler, eğlensinler. Çünkü neden? Çocuklar o zaman düşünmüyorlar, yaşıyorlar. Yani o ne olacak, bu ne olacak, gelecek kaygıları yok, hiçbir şey. O anda kalıp yaşadıkları için. Bakın bir kez daha söyledim, yine söyleyeceğim. Belki ilk defa duyacak olanlar var. Benim annem ne yazık ki demans. Ve bir 5 yıldır biz bu hastalığın böyle aşama aşama, kademe kademe her şeyini yaşıyoruz. Kolay bir şey değil. Bazen böyle annemi arayıp böyle yayındayken onunla dertleşmeyi, başıma gelen bir şeyi böyle onunla konuşmayı ya da ona ya sakin ol, her şey yolunda, bak kızım burada, evladım burada demeyi o kadar çok özlüyorum ki anlatamam size. Artık konuşamıyor, hiçbir şekilde ifade edemiyor kendini. Diyorum ki acaba canı yanıyor da bir şey mi istiyor, söyleyemiyor mu? Mesela dişiyle ilgili sıkıntı yaşıyor fakat ağzını açamıyoruz bir türlü onu. Hani bir şekilde bayıltarak orada bir şeyler yapılması gerekiyor. Çırpınıyorsun böyle, doktorlarla konuşuyorsun, onunla bununla. İlk başta kabul etmek çok da zordu. Ama Rabbime hamdolsun diyorum. Bir şekilde hani daha farklı bir hastalıkla mücadele ediyor da olabilirdi. O yüzden hamd diyorum. Ama şunu görüyorum annemde. Kronik birçok rahatsızlığı vardı. Bakın birçok rahatsızlığı. Şu an hiçbirinde bir sıkıntı yok. Çünkü benim annem ev hamlıydı. Devamlı böyle özellikle küçük kardeşime karşı. Çok ev hamlıydı. Böyle takardı, takılırdı bazı şeylere. Derdim yapma anne, hiç gerek yok anne, boş ver anne desem de olmuyor. Bir oğlak kadınıydı, bir yay kızı vardı. Düşünün yani, ona böyle bir enerji vermeye hep çalışıyordum ama şunu gördüm. Evet, düşünmek, çok düşünmek insanı hasta ediyor gönlümün dostları. Bu mesaj burada dursun. Belki bugün bir dinleyicim için çok önemlidir bu. Belki de bu andan itibaren biraz daha rahatlamayı, biraz daha akışta olmayı tercih eder. Şimdi yine ah keşke şu an hayatta olsaydı dediğim sanatçı dostlarımdan biri, gönlümün dostları ve akciğer kanserinden dolayı kaybettiğimiz 33 yaşında, bugün onun yıl dönümü, ölüm yıl dönümü, Kazım Koyuncu'yu bir kez daha anmak istiyorum sevgiyle.

0: Arifesi.
1: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalar.

0: Parties.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve...

tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona bayilerinde.

Şimdi bana sevgi nedir diye sorsanız, bakın sevgi nedir diye sorsanız 51 yıllık dünya hayatındaki tecrübelerime dayanarak tek bir şey söylerim. Sevdiğinin, bakın sevdiğin kişinin, sevdiklerinin mutlu olduğunu gördükçe onun o mutluluğuyla daha çok mutlu olmak. Sadece bunu söylüyorum. Yani yüzleri güldüğü zaman sevdiklerimi, mutlu olduklarını gördüğüm zaman Allah'ım Allah'ım gerçek sevgi budur diyorum işte. Onlarla mutlu olabilmek. Yani onların mutluluğunun da size bir şekilde böyle bulaşması. Ha, mutsuz olduklarında da aslında onları mutlu edebilme çabası. Yani birini nasıl mutlu edeceğini insanoğlu bilir. Ama bilerek de yapmayanlar var, biliyor musunuz? Birinin hassasiyetini bilir, mutsuzluğunu bilir, işte o böyle damarını bilir, basmamaya dikkat eder. Aynı zamanda o mutsuzluğunu nasıl geçireceğini bilir, nasıl onu tekrardan yeniden mutlu bir hale dönüştüreceğini de bilir. Ya, emek, emek işte. Bu emek yoksa yok. Hiçbir şey yok. Niye ben böyle konuştum bilmiyorum. Yazıyorsunuz, anlatıyorsunuz bana, ondan sonra ben burada. Gülşatcığım hoş geldin. Canım Kadriyeciğim sen de hoş geldin bir tanem. Elvan'ım diyor ki 28 dereceye biz alışık değiliz diyor. Ya ben şimdi bunu anlamaya çalışıyorum Elvan, Almanya'da. Yani biz tabii ki 28'e alışığız, 33'lere, 35'lere, İstanbul'da da 40'lara alışığız. Acaba oradaki durum tam olarak nedir? Tabii orası her zaman böyle bir kapalı, hep gri. Ama şimdi güneş tabii ki ve sıcaklığı görünce nem olayı nedir tabii ki? Onu da anlamaya çalışıyorum. Kıyamam diyorum ya oradaki dostlarıma. Bol bol buzlar, soğuk suların içerisinde olacaklar biliyorum. Bakalım ne olacak? Biraz güneşlenmeyi, D vitaminini de dikkatli bir şekilde almayı unutmayın. Ben hemen sizin sağlığınızı, D vitamininizi düşündüm. Fark ettiniz mi acaba?

Demet Sağroğlu'na gidiyoruz ama birazdan ben bir Deniz Tekin çalmak istiyorum. Evet evet evet. Şu şey bunca yıl nerelerdeydin? La la la la, kime gelsin bu şarkı acaba? 500-588-30-0'da kimler var Şahizler'cimi görüyorum ya. Yanıyor buralar demiş. O da Belçika, yanıyor buralar demiş. Canım benim ya, Allah kolaylık versin diyorum hepinize. Avrupa şu an şokta. Peki Gülcan Mersin'den neler yazmış bakayım ya. Bakayım, o da böyle uzun uzun mesajlar göndermiş. Birazdan okuyacağım. Malatya'da Ayşe'miz var. Dostlar, Malatya frekansı nasıl sormak istiyorum sizlere. Birkaç dinleyicim acaba yanlış mı baktı frekansa? 93.4 Malatya merkezde bir sıkıntı olabilir mi? Sizler benim için çok önemlisiniz, kıymetlisiniz. Ve sizlerden gelecek tabii ki tüm bu mesajlar teknik ekibimiz tarafından hemen araştırılıyor. 93.4 Malatya frekansımıza bir bakabilir misiniz? Ayşe'cime de sesleniyorum buradan. Oğlum Muhammed Kerem'e armağan ediyor. Aşureler başlamış. Evet, aşure günü başladı. Hadi bakalım, bereketli olsun. Hayırlı olsun. Dostlarınıza, sevdiklerinize, komşularınıza da dağıtmayı aman aman unutmayın. Benim için de böyle iki kaşık yerseniz benim niyetime de, dualarınızda da ben de olayım diyorum. Ayla da başladı çünkü. Görüyorum şu an. Buse'm için bir şarkı gönderelim.

0: geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr

Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar dr.com.tr'de.

0: Tro çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Dostlar, böyle yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sevgili Hilal birazdan kapıdan girer yine telaşlı. Ya da ben onu beklerim muhakkak burada. Ama o da gelsin, o da bıcır bıcır bir konuşsun bakalım. Güzel bir program olsun. Radyo Turkuaz hep açık olsun hayatlarınızda. Evet, belki her mesajı okuyamadım ama giderken diyorum ki şu an Batman'dan Hasan'ımız var. Onu görüyorum. Sonra Antalya'dan Bulut'u görüyorum. Konya altındaki taksi şoförleri bizi dinliyorlarmış. Ferhat'cığım, ama bak senden bunu istiyorum. Bütün taksici dostlarına hemen bir anons geçer misin? Bayılıyorum o sizin anonslarınızı. Hemen bir anons. Antalya merkezde şöyle bir bakalım. Kaçtı frekansımız? 100.3'tü tabii ki. Antalya'daki taksicilerimiz, minibüs şoförlerimiz, bazen otobüslerde bile dinleyenleri ben duyuyorum, görüyorum. Herkese buradan selam olsun, teşekkür ediyorum. Sadece Antalya değil, bütün illerdeki taksici dostlarımıza selam olsun. Esra geldi, ardından bakalım Ayşe'cim geldi, sonra Şenay'ımızı görüyorum. Sabah saatlerinde birkaç dinleyicim vardı, yeni katılanlar. Acaba buradan mı istek alıyorsunuz diye bir mesaj vardı. Evet, 505-188-30-0'dayım. Aynı zamanda Radyo Turkuaz et gönül dostu Füsun, bizi takip etmeyi unutmayın. Evet, Instagram'da, Face'de, X'de her zaman bizi takip edebilirsiniz. Oradan da etkileşim halindeyiz. Nurancamı, Belma'yı görüyorum. Fatmalarımız geldi. Yaseminimiz, Nevinlerimiz, Zerrinlerimiz. Sabah saatlerinde de yine Pervin'i ve Meltem'i görüyordum. Onlar da hoş geldiler. Kendinize iyi bakın. Radyo hiç kapanmasın.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Venezuela'da çarşamba akşamı bir dakikadan kısa bir süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı

0: kapatıldı ve derslere ara verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini vurguladı. Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. Eğitimdeki başarı oranlarında düşüş yaşayan Norveç, çocukların temel öğrenme süreçlerini korumak amacıyla ilkokullarda yapay zeka araçlarının kullanımına neredeyse tamamen yasak getirme kararı aldı. Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki 3. ve son maçında 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ABD ile karşılaşacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: olacak efendim. Hoş geldiniz. Değil.
1: Nasılsınız? Saatimiz şu an 12.07, ayın 25'i, Haziran'ın yavaş yavaş sonlarındayız. Başlıyor mu yaz? Yarın karne günü.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel İstikbal'de.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

canımız ya. Vallahi öyle. Enerjisine hayranım. Sahne performansı mükemmel. Mahsun Kırmızıgül yeni bir coverla geldi. Yandırdın kalbimi ama Allah.

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. 0505 188 30.00'da bol bol mesaj alacağım. Şimdi okullar kapanıyor. Herkes tatil yerlerine mi gidiyor, köyüne mi gidiyor, yazlığına mı gidiyor? Bir kendinizden bahsedin. Okul kapanıyor, bizim çocuklar kapının önünde oynayacak. Biz bu yaz evdeyiz mi diyorsunuz? Neler yapacaksınız? Ne durumdasınız? Para var mı para? Bir kendinizden bahsedin bakalım ev hanımlarımız. Beyler zaten kendi işinde, gücünde. Onlara desek ki hadi mesaj atın. Müsait olanlar atıyor ama kan ter içinde çalışanlar var. Ev hanımlarımızın dışında çalışma hayatına devam eden kadınlarımız var. Girişimci kadınlarımız var, onlar bizi dinliyor. Evde otururken de bir işin ucundan tutayım, o kadar vaktim var, birazcık da eve katkı sağlayayım diyenler var. Var da var, araçlarında beni dinleyenler var. Uzun yola şimdiden çıkıp gidenler var. Boşver ya, biz karneyi sonra da alırız deyip, değil mi? Cuma trafiğine kalmayalım. Çünkü bir karne gününden sonra da o hafta sonu bir yoğun oluyor İstanbul'da trafik. Onun da farkındayız. Şimdi devam edelim güzel şarkılar eşliğinde. Siz yazın. Mesela Gül Nihal burada. Hülya Çevik yanımızda. Kızı nişanlanmış.

biraz da haberlere bakalım, haber başlıklarını. Bu arada mesajlar yağıyor, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Zehra Kahramanmaraş'tan. Yazlık bağ evinden selamlar demiş. Oyun oynuyorlar ya. Masayı da kurmuşlar, kahveler yapılmış, radyoda baş köşede aynı.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

Düğünler serisine gittik, en iyileri çalmak bize yakışır dedik. 0505-188-30-0'la bana ulaşanlar. Bugün 25 Haziran Aşure günü. Yaşasın Aşureler. Bir tane sosyal medyada bir şey okudum, şey yazıyordu ya. Niye Brownie günü ve işte şekerpare günü de olmuyor Aşure günü gibi, komşular onları getirse. İyi komşunuz varsa şekerpare de gelir, bulgur pilavı da gelir, köfte de gelir, her şey gelir. Komşudan komşuya değişiyor demek ki.

Sen şarkısını kaç gündür Vicky adını duymamış dinleyiciler de soruyor, Vicky siz yayın yapılır mı? Yapılıyor bak. Giden gidiyor. Kalanlar bizimdir. Manasız bir trip içindeyim şu an. Vicky ve sevdiklerine bir şarkı gönderelim.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı

0: Yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev var.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Kaşo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlarının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Venezuela'da bir dakikadan kısa bir süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi. Yurt genelinde pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 38 dereceyi gösterecek. İngiltere ve Fransa'dan gökbilimciler 1110 ışık yılı uzakta, pamuk şekerinden daha düşük yoğunluktaki en büyük iki öte gezegeni keşfetti. Araştırmacılar Jüpiter'in bu gezegenlerden 35 kat daha yoğun olduğunu belirtti. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın karne alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 14 Eylül'de ders başı yapılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 acil mobil uygulaması 600 binden fazla indirme sayısına ulaştığını duyurdu. Günde ortalama 370 binin üzerinde işlemle uygulamamız ilk ayında 12 milyonu aşkın işlemi kesintisiz karşıladı dedi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

başarılı çocuk Semi Cenk. Saatimiz 13.04. Hilal Özbeni ile Sosyal Hayat ikinci saate hoş geldiniz. Hemen bir meteoroloji haberi verelim. Hiç oranın sıcaklığı böyle olacak burası değil. Ama net bir bilgi. Türkiye'de önümüzdeki hafta ejderha sıcakları etkili olacak. Özellikle salı ve sonrası için meteoroloji uzmanları uyarıyor. Rica ediyorum, her gün söylüyorum. Bol su, gereksiz yere sıcak altında durmamak, serin yerleri tercih etmek, tamam mı?

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Şimdi az önce sizi önümüzdeki hafta gelecek olan ejderha sıcaklarıyla alakalı uyardım. Bu konuda tekrar tekrar söylüyorum, bol su. Füsun bak, su demişken biz de birer bardak su içelim şimdi. Serin yerler, sağlık probleminiz varsa günün o en sıcak zamanlarında bana bir şey olmaz. En çok kullanılan Türk cümlesidir, bana bir şey olmaz. Cümlesini kurup sakın kendinizi yollara, sıcaklara atmayın. İş beklesin, sağlıktan öte hiçbir şey yok. Uğur İzmir'den, Aydın'dan, Yeşimcim Gülnihal hoş geldin diyor. Ebru'muz Antalya'da dinliyor. Mesajımızı okumanızı bekliyoruz demiş. Bundan tam bir saat önce şu öğretmenleri sevindirin diyor. Ay canım benim, selamlar sevgiler hepinize. Anamur Özel Eğitim Uygulama Okulu. Sınıfta seramik yapıyorlarmış. Nagihan, Sakine, Halil ve küçüğümüz Belis var. Bir de şarkı istekleri var. Selamlarımı gönderiyorum siz ve tüm öğretmenlerimize.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Parties.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

90.8'lerden merkez, Afyon 90.1'le, Ankara 98.1'de, Ankara merkez 90.2'de, Ankara Palatlı 100'de, Antalya merkez 100.3'te, Aydın merkez 90.7, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Maraş, Kayseri, Kırıkkale ve daha sayamadıklarım. Sayamadıklarım da kendi yazsın ya. Onlarca merkezde yayında Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: günlerden Perşembe, yarın saat 12'de Radyo Turkuaz'da tekrar bir aradayız. Bu arada Şeyda'cığım, videonu izledim, canımın içi, öpüyorum. Hepinize hoşça kalın.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Sütaş Ayran.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçen.
2: Geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: fırsattır sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur. Reklam. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya

0: Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının D&R'da planın olduğunu biliyor musun? D&R günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz. Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlarının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Venezuela'da bir dakikadan kısa bir süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi. Yurt genelinde pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Uşak'ta gıda ürünlerinin olduğu bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 29 ton çikolatayla 1 ton 600 kilo konserve ürünü ele geçirildi. Elon Musk'ın trilyoner ünvanı kısa sürdü. SpaceX ve Tesla hisselerinde yaşanan sert düşüşler, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın servetinin gerilemesine neden olarak dünyanın ilk trilyoneri ünvanını kaybetmesine yol açtı. Bursa'da yangın riskinin önlenmesi amacıyla 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Fransa Sağlık Bakanı Stéphanie Rist, ülkedeki ilk Ebola vakasıyla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, güzel insanlar.

Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saati paylaşmak adına ben buradayım. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, kısacası sesinin ulaştığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. Yine her daim olduğu gibi gönlümüzden geçenleri paylaşacağız. Yine şarkılarımızla, yine hayata dair sorularımızla, yine kendimizden bir şeyler paylaşarak turkuaz güzelliğini hep birlikte yaşayacağız ve paylaşacağız. Yani sizleri de dahil edeceğim programa bugün. Ufak ufak sorularımız olacak. Mesela herkesin hayatında almış olduğu bir tavsiye vardır. Hayatınızda aldığınız en unutulmaz tavsiye neydi diye bugün sizlere soruyorum. Bakalım sizlerden ne cevaplar gelecek. Programın hemen başında sorumuzu hatırlatalım ki sizler de bana yazmaya başlayın. Hayatınızda aldığınız en unutulmaz tavsiye neydi diye bugün sizlere soruyorum. Bakalım sizlerden ne cevaplar gelecek. Öncelikle mesaj attığımız devrede 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı ve hayatınızda en önemli tavsiyeyi de sizlere soruyorum bugün. Bakalım ne cevaplar gelecek. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, sizler de buyurun. Daimi dostlarımız zaten her daim olduğu gibi bizimle birlikte. Instagram'da Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa geçip bakabilirler. Instagram'da Radyo Turkuaz. Yine Instagram'da Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar olarak yer aldığımızı belirtmiş olalım. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. O zaman hazırsa kahveler, çaylar, Utku ile istekler başlar.

başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
0: Pafi. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı
2: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

İki güzel şarkıyla programı başlatmış olduk. Bugünkü sorumuzda hayatınızda aldığınız en unutulmaz tavsiye neydi diye bugün sizlere sordum. Yeni açanlar için bir kez daha hatırlatmasını yaptık. Hayri Bey, sesiniz olduğunuz için teşekkürler diyor Beylikdüzü'nden. Canım eşim Yasemin'e selam yolluyorum. Şu an yanımda olamasan da demiş, kalbimin tam ortasında olduğunu bilmeni isterim diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Mehmet İstanbul'dan, Başakşehir'den. Sıradaki şarkı sizlere darmağın olsun. Onun da beklediği bir şarkı var, bakacağım. Zekeriya, Hatay İskenderun'dan selamlar. Sucuk koltuğundaki Kadir abim için sizden bir şarkı bekliyorum. Hüseyin selamlar. Hatay Altınözü'nden, Tepehan Mahallesi'nden yazıyorum. Benim aldığım en iyi tavsiye, hiç kimseden borç alma ve kimseye borçlu olma diye duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Gül Nihal, hoş geldin diyor. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Fatma Türkel, Niğde'den. Halı yıkamada şu anda sizi dinliyoruz. Eşim Zeynel Türkel için sizden bir şarkı istiyorum. Şu anda sizi dinliyoruz demişler. Mesajımızı görürseniz okur musunuz demiş. Gördük, okuduk. Hayırlı işler diliyorum size de. Refik, hoş bulduk. En güzel şarkılar en güzel dostlarına gelsin diyor. Yine sizi dinlemekteyiz tam gaz diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız var. Onları da dile getirmeye devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Birkaç şarkı sonra devam ediyoruz. Başladı program, bir kez daha selam olsun sevgili dostlarımıza. Hatice Kırıkkale'den dinliyor. Bugün halalarım, kuzenlerim bize toplandı diyor. Bahçede keyif yaparken dinliyoruz sizi. Hepsinin sana selamı var. Aleyküm selam. Saç böreğine buyurun diyor. Ne kadar lezzetli. Ellerinize sağlık, selam olsun. Demiş kadar olduk. Elazığ'dan Esma, hayata dair tavsiyem şu diyor. Hayatta pişman olacağınız şeyler yapmayın. Yaptığınız şeylerle pişman olmayın diye. Herhalde bir dostun sana söyledi bunu. Sen de bize mi söylüyorsun? Sana armağan olsun. Sıradaki şarkı demiş, morali bozuk olanlara ve çıkar yol bulmaya çalışanlara gelsin. Peki. Kaderin mesajı var. Osmaniye'de direksiyon eğitmeniyim. Hava sıcak diyor. Kursiyerler resmen uçuyor demiş bu havada. Kadere ve sevdiklerine armağan olsun. Gülçağ, o da bizi dinliyor. Afyon'dan Gülçağ. Tatilde de olsak Radyo Turkuaz diyor. Selam olsun size de, iyi tatiller diliyorum. Elinizdeki dondurma galiba değil mi? Peki, selam olsun size. Derya'nın mesajı var. Merhaba Utku diyor. Sinop'tan sevgilerle. Yeşim İzmir'den selamlar, sevgiler, dinlemedeyiz. Sevgili Utku, bacanağım Emrullah Bilge Zorlu ile baldızım Fatma Zorlu'nun oğlu Utkan Zorlu'nun mezuniyeti için diyor. Sakarya yolunda eşlik eden sevgili eşim Rabia Yılmaz'la birlikte baldızım Elif'le beraber dinliyoruz sizi. Geçen gün diyor Samsun yolunda gidiş dönüş tüm programı severek dinledik, bize eşlik ettiniz demiş, sağ olun. 01BFZ99. İyi yolculuklar diliyorum size. Sevgili dostumuza da, Hıdır Bey'e de buradan sevgiler, selamlar olsun. 505 188 30 çift 0.

0: Reklam.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerden yazıyor bizlere sevgili dostlarımız. Merhabalar İskenderun'dan Zekeriya. Sürücü koltuğundaki Kadir abim için sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun sizlere de, hayırlı yolculuklar diliyorum. Benim Sediye Nesret'im zor bir dönemimde gelecek kaygısı çekiyorsan eğer demiş. Allah'ın varlığından haberdar değilsin. Rabbim bu yola koyduysa vardır bir bildiği. Hayır da şer de Rabbim'den geliyor. Rabbim şafi ismiyle şifasını bekleyenlere de şifasını versin. Aydın'dan Yeşim ben. Yeşim Mehmet için gelsin, onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum diyor. Zerrin Eskişehir'den selamlar. Yalnız kalmak bazen en doğru seçimdir. Hele yıllardır tanıdığınız kişi size haksızlık yapıp fena halde yanıltmışsa diyor. Duygularını paylaşmış Zerrin göndermiş olduğu mesajında. İnsanlar bazen yalnız kalmak ister. Tek başına kalmak ister, kafasını dinlemek ister, şöyle bir etrafını gözlemlemek ister. Yani o moda insan girdiği zaman da eminim ki başarıyla çıkacaktır diye düşünüyorum. İzmir'den Lale ben, Turkuaz ailesine selamlar. Aldığım en güzel tavsiye kimseye derinden fazla değer vermemek diyor. Canım arkadaşım Hatice için de armağanı olsun. Merhabalar, Almanya'da trenle yurduma dönerken sizi dinliyorum. Anneme selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum demiş Esma gönderdiği mesajda. Trenle yolculuk ne kadar güzel. Kaç gün sürer herhalde değil mi tren yolculuğu? Enver Ataşehir'den sıcak bir yaz günü çalışmaya devam ediyoruz. Vallahi inanır mısın, ben yaz mı kış mı bahar mı hiç bilmiyorum. Öylesini yaşıyormuşuz gibi geliyor bazen. Çünkü mevsimler öyle bir peş peşe gidiyor ki insan nerede olduğunu, ne yaptığını, nerede uyuduğunu veyahut da ne şekilde kalkıp işe geldiğini bile bazen unutur halde oluyor. Öyle bir zamandayız. Allah kolaylık versin sana ve aşığa armağan olsun Enver. 505-188-30-0 mesaj attı. Bugünkü sorumsa şuydu. Yeni açanlar için bir kez daha hatırlatalım. Hayatınızda aldığınız en unutulmaz tavsiye neydi diye sordum.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Kevser İzmir'den Bayraklı'dan yemek yaparken sizi dinlemek çok güzel diyor. Bu hayatta tavsiye değil de demiş. Hep ders aldım diyor gönderdiği mesajda. Önemlidir bunlar tabii ki. Aldığımız dersler bizi hayata karşı daha da bir pişiriyor. Aydın'dan Senem, kızım Yusra, oğlum Orhan Taha için sizden bir şarkı istiyorum. Allah bağışlasın. Muhsin Rize'den dinliyor. Muhsin Ekşioğlu, emekli terapi köşesindeyim. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Vallahi helal olsun size de, sevgiler, selamlar olsun. Sağlık, sıhhat diliyorum. Her zaman dinliyorum sizi. Deniz, yoğun ve sıkıcı bir sıcak yaz günlerinde zihnimize iyi gelen tek şey sizlersiniz diyebilirim diyor. Çok teşekkür ederim. Eğer ki sizlere layık olabiliyorsa. Bakalım kimler var? İzmir'den dinliyoruz sizi. Sizin hayranınızız. İş arkadaşlarıma selam olsun diyor. Hayırlı işler diliyorum. Ercan, Mahmut, Cenk ve canım kendim için iyi ki varsınız diyor. Sevara göndermiş olduğu mesajında. Teşekkürler. Selam olsun size de. Merhabalar, ev işine bir mola. İyi yayınlar. Size, eşime, oğluma, Konya'daki arkadaşıma istiyorum. En güzel nasihat, söz her şey kendinde vardır demiş. Kimseden fayda olmaz. Ne yaparsan kendine yaparsın. Bu arada demiş program süper, sağ olun. O sizin güzelliğiniz Kezban Adam. Şimdi önce bu şarkıyı dinleyelim. Hemen akabinde devam edeceğiz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın? Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
2: Pilot garaj, oto ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

bu saati kapatıyoruz. Birazdan ikinci saatimize geçeceğiz. Bakalım kimler var. Bolu'dan saygılar. Eskiden öğrencilerin servisini yapan şofördüm diyor. Hastalığından dolayı iştirak ediyorum size. TV'de sesiniz duyuyorum. Geçmiş olsun İsmail Kılıç. Rabbim tez zamanda şifa versin sana. Darıca'dan dinliyorum sizi. Kızlarım Büşra ve Beyza için bir şarkı istiyorum diyor. Vildan Hanım, Vildan Ünal için ve Ünal ailesine de sevgiler. Merhabalar, iyi yayınlar. Kuşadası'ndan Nalan ben. Uzun zamandır dinliyorum sizi. Kısmet bugüneymiş diyor. Şu anda çalışıyorum. Turkuaz Radyo'yu demiş. Gece en son programa kadar dinliyorum diyor. Bizi sabaha kadar dinleyin. Çok güzel şarkılarımız var gece. Aldığım en güzel tavsiye diyor Beril. Kendini geliştirmezsen yani ileri gidemezsin demiş. Yani geri gidersin diyor. Yani insanın sürekli olarak kendini çalıştırması lazım, alıştırması lazım. Sürekli olarak beyin olarak da antrenman yapması lazım. Aleyküm selam. Kürşat, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Gökhan'ın mesajı var Beypazarı'ndan. Ben hiçbir tavsiye almadım demiş. Her şeyi yaşayarak öğrendim diyerek duygularını paylaşmış. Bahar'ın mesajı var. Herkese selamlar. Aldığım en güzel tavsiye kim ne der diye değil, ben nasıl mutlu olurum diye yaşıyorum. Bugünün sözü olsun diyor. Sevgilerle diyerek duygularını paylaşmış. Bahar göndermiş olduğu mesajında. Ben hiç kimse kimse için yaşamamalı zaten. Herkesin kendince bir hayatı var. Herkesin kendince bir yaşantısı var. Herkesin kendince bir çevresi var. Aman o ne der, aman bu ne der diye düşündükten sonra insan kasılır kalır. Leyla Almanya'dan sevgilerle, sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. İzmir'den Aykut, en unutulmaz tavsiye demiş.

0: yorulunca otur etrafını seyret demiş. Ama kimseyi arama sorma, yorulduğun insanlar senin için neler yapıyor bir tart demişti. Çok sevdiğim bir abim demiş. Saçları, Aykut inanır mısın şu anda o moddayım ben de. Gözünü, oturdum seyrediyorum etrafı.
1: Öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık. Her ocakta sevda.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlarının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Venezuela'da bir dakikadan kısa bir süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi. Yurt genelinde pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini vurguladı. Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana ve binlerce yabancı

misafire ev sahipliği yapacak. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. Amelli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki 3. ve son maçında 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ABD ile karşılaşacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın. Radyo Turkuva.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Elvan, o da bizi dinliyor. Göreve ilk başladığımda kıymetli bir üstadımla aldığım bir tavsiye diyor. Burada çalışma hayatına devam etmek istiyorsan 3 maymunu oynayacaksın diyor. Kızım diyor, aksi halde hayat senin için çok zor olur demişti diyor. Sizden de bir şarkı istiyorum diyor. Yalnız Tan'dan bir şarkı dinlettim Elvan. Sana ve sevdiklerine darmağın olsun. Ama 3 maymunu oynamayalım. Gerçekçi olalım. Nasıl bir rızkı Rabbim veriyor. Yani kimse yaranacağım diye yapılan haksızlıklara da böyle bilmiyorum. Kayıtsız kalmamak lazım. Utku Beyciğim, çalışırken de seni dinliyorum diyor. Her yerde, her fırsatta dinlemek büyük bir keyif diyor. Başucu kitabım gibi oldunuz diyor. Çok teşekkür ederim Hamdi'ye, sağ olasın. Sana da hayırlı işler diliyorum. Allah işinizi rast getirsin. Ömer Gaziantep'ten. Bu hayatta kendine bile güvenmeyeceksin hakikaten demiş. Bu çok doğru bir laf diye duygularını paylaşmış. Fatoş'un mesajı var. İzmir'den tatile bir kala diyor. Yine sizinle olmaktan keyif duyuyorum. Canım eşim alim için armağan olsun diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Yepyeni bir Funda Arar şarkısıyla buluşturacağım sizi. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylı

0: hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: O kadar yoğun mesaj trafiği var ki, ilginize, iştenliğinize bir kez daha teşekkür ederim. Bakalım nerede kaldık? Cemile İzmir'den, Kırşehir'deki kıymetlim için. Afyon'dan Cansel, en güzel nasihat güzel ahlaktır diyor. Zaten her zaman söylüyoruz, en büyük, en güzel okul insanın evidir. Niğde'den Egemen, sıradaki şarkıda sana armağan olsun. Yıldız'ın mesajı var. Aleyküm selam, Hatay'dan dinliyorum. Aşure günümüz hayırlı olsun diyor. Aşure pişiriyorum, mutfaktayım. Allah kabul etsin, selam olsun Hatay'a, sevgilerle. Merhaba, ilk defa yazıyorum. Sakarya'dan Merve, ev temizliği yaparken sizin demek güzel diyor. Çok teşekkür ederim. En güzel nasihat bu hayatı kendim için yaşamaktır. Geç de olsa öğrendim diyor Merve, göndermiş olduğu mesajında. Selam olsun size de. Bakalım kimler var? İzmir'den Necdet, hayatının onlarca arkadaşın olacağına sağlam dürüst bir arkadaşın olsun, o yeter diyor. Düsturum budur benim diyor. Atölyemde çalışıyorum, başarıların devamını dilerim demiş sevgili Necdet. Sağ olasın, senin de işin gücün rast gitsin. Burak, iyi yayınlar dileğinde bulunmuşlar, teşekkürler. Merhabalar, sıradaki şarkı Egemen için gelsin, şu anda sizi dinliyor demiş Selda, göndermiş olduğu mesajında. Bakalım kimler var? Rize'den Özlem, en güzel nasihat en çok kendine değer diyor. Bir de bugün sevgili Kazım Koyuncu'nun ölüm yıldönümü biliyorum, rahmetli analım.

Rabbim herkesin etrafında güzel insanları, Allah'ın lütuflarını yüreğinden, gönlünden, bağrından eksik etmesin. Öyle değil mi? İnsan hayatına güzel şeyler gelir. O da her zaman olduğu gibi, o da insanın iyi niyetindendir. Rabbim herkesi iyiliklerle, güzelliklerle karşılaştırsın. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi yeni gün, yeni başlangıçtır, yeni bir fırsattır hayata dair. Yani insan en çok vazgeçmediği hayalleri kadar yaşar. Hiçbir zaman da vazgeçmek yok kitabımız, öyle değil mi? Sonuna kadar direneceğiz. Hayata dair güzellikleri yaşamak adına. Bakalım nerelerde dostlarımız? Eskilerden dinliyorum sizi demiş Arzu, göndermiş olduğu mesajında. 30 yıl sonra diyor, bugün sesini duymak çok güzel oldu. 30 sene olmuş mu? Teşekkür ederim, sağ olasın. Bu kadar da eskiyiz yani. 94, 32 sene yani. İkinci senemizde siz bizi dinlemeye başlamışsınız değil mi? Çok eski dostumuz, sağ olasın. Çok teşekkür ederim, selam olsun sana ve bütün sevdiklerine. Şu anda Huzur Tekstil'de çalışan arkadaşlarım için gelsin. Merhabalar, Ayşenur Antalya'dan dinliyorum sizi. Arabada yolculuk yaparken bugün çok mutluyum diyor. Ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anladım diyor. Sevmek bütün zorlukları aşar. Bu da küçük bir tavsiye diyerek duygularını paylaşmış. İçim içime sığmıyor diyor. Fitnat, bir şarkı da benim için çalar mısınız? Tabii ki. Merhabalar, iyi yayınlar. Bursa Gemlik'ten dinliyorum sizi. Özlem. Rahmetli anneannem, biz çocukken bir yerden ayrılırken çok üzüldüğümüzde derdi ki, önemli olan nerede olduğun değil, her yeni başlangıç yaptığında yılmadan gittiğin her yeri güzelleştirmektir diyor. O güzel enerjini her yere yayabilmektir diyor. Ne kadar güzel, nurlarda yatsın. Çok teşekkür ederim sevgili Özlem, bu şarkı da senin için.

Programın yarısı geride kaldı. Bakalım kimler var. Cengiz Batman'dan dinliyor. Dinlemeye devam ediyoruz demiş. Gaziantep'ten iyi yayınlar olsun. Annemle ve ablamla el işi yaparken dinliyoruz sizi. Annem Ayşe için bir şarkı istiyorum diyor Serap gönderdiği mesajında. Kolaylıklar diliyorum. Hasan Gaziantep'ten 9 yaşındayım diyor. Babamın dükkanında çalışıyorum. Mesajımı okursan sevinirim diyor Hasan ve sevgili babasına da armağanımız olsun. Mustafa Samsun'dan hepimizden Allah razı olsun diyor. Sağ olun, sizlerden de her şey gönlünüzce olsun. Neslihan, eşim Veysel ve güzeller güzel evlatlarım Sinem ve Yiğit'le beraber evimize dönüyoruz. Ailemi çok seviyorum diyor. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız var. 505-188-30-0 mesaj attığımız, bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Hayatınızda aldığınız en unutulmaz tavsiye neydi diye bugün sizlere sordum. Bakalım ilerleyen dakikalarda dostlarımız neler paylaşacak bizlerle birlikte.

Biraz da 2000'lerin başına gittik bu güzel şarkıyla. Devam edelim. Beypazarı'dan selamlar Aslıhan. Sarımsak tarlasından sizlere sevgilerle Esra, Bahar ve Sevcan. Selam olsun size de. Allah kolaylık versin. Vildan İzmir'den bugün benim doğum günüm diyor. Benim için güzel bir şarkı çalar mısınız? 69 doğumluyum diyor. Yeni yaşıma sizinle birlikte giriyorum. Ne kadar güzel. Sana, ailene ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Özellikle başta Güllü. Hemen ardından Cumhur kardeşim için gelsin demişler. Sizlere de sağlık, sıhhat diliyorum. Her şey kalbinizce olsun. Yeni yaşınız sağlıkla, huzurla gelsin. İstanbul'da Nisa, eşim Hatice için. Yasemin, teşekkür ederim. Mahmut Kırıkkale'den, Mahmut Elibol. Hülya Adana'dan, benim için de bir şarkı. Tekir Yaylası'na gideceğim diyor. İnşallah orada da demiş dinleyeceğim. Hadi bakalım, her şey gönlünüzce olsun. Nihal Niğde'den dinliyorum sizleri. Benim tavsiye değil ama demiş, hayattan aldığım ders en yakınlarına bile güvenemiyorum diyor. Az sonrasının bile garantisi yokken zaten güvenim de yok diyor bir şeye. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Devam edelim Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz. Orada son bir fotoğraf paylaştı. Bakalım sırasıyla diğer sayfa mesajlarımızdan da yazan dostlarımız var. Oradaki mesajları da okuyacağım.

0: biz. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını sök.

ben olsaydım demek ne kadar güzel değil mi? Ama tam böyle yerinde olsaydım. Mesela ben şu anda sevgili Gökhan ve sevgili Ceyhun kardeşim yanında olmak isterdim. Selam olsun. Şu anda mekandalar, beni dinliyorlar. Sevgili Ceyhun'a, sevgili Gökhan kardeşime ve orada dinleyen bütün müşterilere, Esmanta'da şu anda beni dinliyorlar. Selam olsun oradaki güzel dostlarımıza. Hayırlı işler diliyorum. Bütün esnaf dostlarımızın da işi gücü rast gitsin, rızıkları bol olsun. Sevgili Ceyhun'a, Gökhan'a ve mekanda dinleyen bütün dostlara da sevgiler, selamlar. Bakalım kimler var? Hülya İzmir'den dinliyor, selam olsun. Eyüp ve Mustafa Usta'dan selamlar demiş. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Merve, bugün canım eşim Safa'nın doğum günü. Eşim için ve biricik çocuklarıma diyorlar. Gönderilen mesajda sevgiler, selamlar Gaziantep'e. Merhabalar, kayınvalidemle dikiş nakış yaparken sizi dinliyoruz. Sizden bir şarkı istiyorum demiş. İsmini yazmamış dostumuz, sizlere darmağın olsun. Abdullah Sakarya'dan bütün çalışma arkadaşlarım için. Gazi Emir'den, Esra İzmir'den, bugün işten ayrılacak olan arkadaşımız Kezban için sizden bir şarkı istiyoruz. Yolu açık olsun diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki, devam ediyoruz. Bu saati de kapatıyoruz. Birazdan son saatimize merhaba diyeceğiz. Son saatimizde bakalım kimler bizimle birlikte. Hayatınızda aldığınız en unutulmaz tavsiye neydi diye bugün sizlere sordum. Bakalım son saatte ne cevaplar gelecek sizlerden. Son bir yoklama alalım son saat içerisinde. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'de Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar. Sevgili Ceyhun ve Gökhan, güzel kardeşlerim, bu şarkı sizler için.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Venezuela'da bir dakikadan kısa bir süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ayrı depremin meydana geldiği Venezuela için depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum mesajını paylaştı. Türk Kızılay, Venezuela'nın kuzey kıyısında meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Venezuela Kızıl Haçı'yla temasa geçerek ihtiyaç duyulması halinde destek vermeye hazır olduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul ve kurumlardaki sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi hedefiyle okul, kantin ve yemekhanelerinde soğuk zincir dijital takip sistemi kurulacak. UNICEF sözcüsü James Elder, Gazze'de Ekim 2025'ten bu yana yaşanan sözde ateşkes sürecinde 260'tan fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımlarında ödemelere bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 30 milyon lira azalarak 249,8 milyon liraya geriledi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Son saatimizdeyiz. Son saatimizi de yakalamış olduk. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor? Nerelerden kulak veriyor bize? Yalçın, çok teşekkür ederim. Senin de her şey kalbince olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Hasan Konya'dan, ama demiş şu anda Büyükada'dayım, sessizce dinliyorum sizi demiş. Turkuaz ailesine selam olsun. Büyükada bir başkadır. Karşıda Kınalı Ada, Heybeli Ada, Burgaz Ada, değil mi? Harika yerler. Sevdiğim şarkıyı çaldığınız için teşekkür ederim demiş Yasemin Mardin'den. Bizden de sizlere selam olsun. Yüksel, Kızıltepe'den dinliyorum sizi, Mardin'den. Ablam Aysel'e, Eltim Esra için gelsin demişler. Gülşah, tavsiye değil de demiş, öğüt aldım abi diyor. Annem bizi yetiştirirken hep derdi, evladım sakın ha yolda izde bir paraya da vesaire bir şey görürsen elini sürme. Eğer alırsan diyor, büyüdüğünde alışkanlık haline gelir, yapmaya devam edersin diyor. Bu yanlış. O yaşımdan şimdiki yaşıma kadar asla ne çanta ne cüzdan hiçbir zaman karıştırmam diyor, huyumda değildir. Böyle olmak lazım zaten. Mesela babam, ben küçüktüm, derdi ki cebimde para var, git işte şunu al bunu al, götürdüm pantolonu verirdim, dedim ki sen ver. Yani durum bundan ibaret yani. Her zaman diyoruz, boşuna söylemiyoruz, ev okuldur diye. Hatta ilk okuldur, ilk okuldur. Son saatimizdeyiz, bakalım kimler bizimle birlikte. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: ve cebini düşünenlere. Reklam.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve giyim sektörü istihdam bakımından da birinci sırada. Bolat, Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Güngören'de bir otelde düzenlenen tekstil giyim sektörü değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Merter'in tekstil ve modanın merkezi haline gelme yolculuğunu anlattı. Son yıllarda yaşanan küresel ve bölgesel olumsuzluklardan bahseden Bolat, Türkiye'nin büyümeyi, istihdamını ve ihracatını arttırmayı sürdürdüğünü söyledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bey Pazarından, Kırbaşı'ndan selam olsun diyor Songül Kasap. Tereyağı yapıyoruz. Annem Bahriye, kardeşim Hazel, kızım Güldane ve yeğenim Ayten için. Ellerinize sağlık, selam olsun size de. Bereketli olsun. Merhabalar, yayınlar. Sıcak bir yaz günü diyor. Tunceli'de yapımı devam eden yazlığım için. Özellikle kıymetli Tunceli ekibi teknikeri Yusuf Ceylan, Diyarbakır ekibi şefi Supi Bey'e sizden bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun size de sevgili Elmas Gürel. Harika gözüküyor. Tunceli'de güzel bir ev hayata geçiyor. Taş ev. Selam olsun size de. Güzelliklerle oturun. Sağlıkla, sıhhatle oturun. Bitmiş halini de bize gönderirsiniz değil mi? Merak ettim ben de şimdi. Selam olsun size. Bu arada annem arıyor. Konya'dan Konya'nın en güzel İngilizce öğretmeni ve en güzel kızı Esra için gelsin diyor. Sizden bir şarkı istiyorum diyor. Diş hekimi Emine Hanım'a da buradan sevgiler, selamlar. Şu anda annem de beni dinliyor. Selam olsun, öpüyorum ellerinden. Canım anneme de güzel bir şarkıyla eşlik edeyim ben de. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Devam ediyoruz. Yakup, sevgili kardeşim, o da şu anda beni dinliyor. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Uğur'un mesajı var. Antalya'dan sevgili Uğur için ve bütün sevdiklerine. Seyhan Bursa'dan dinliyor. Seyhan Filiz için ve bütün sevdikleri için. Dilek, İzmir'den selam olsun size de. Trabzon'dan Serap'ın mesajı var. Sizlere de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Şefika, İstanbul'dan. Her daim dinlemedeyiz demişler. Sağ olun, eksik olmayın. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Meleğin mesajı var. Melek de bize kulak veren dostlarımızdan sevgiler, selamlar sizlere. Ceylan, senin de her şey gönlünce olsun sevgili kardeşim. Güzel bir şarkıyla baş başa kalacağız birazdan. Devam ediyoruz artık neredeyse son 35 dakikamız. Bakalım kimler bizimle birlikte, ufak bir yoklama alalım mı, ne dersiniz? Bakalım şu anda dostlarımız nerelerden dinliyor bizi. Kısa kısa isim ve şehirle bana ulaşın ki ben de son yarım saatimizdeki şarkıları sizlere ve adresinize teslim edeyim, olur mu?

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

gündüzler bir başka, geceler daha da bir başka oluyor insanlar için. Devam edelim Utku ile isteklere. Beypazarı'ndan Ordu Fatsa'ya gelin almaya giden Muzaffer ve Tuğçe Kabasakaloğlu çifti için Fatma ve Mete Tanrıseven'den bir şarkı demişler. Selam olsun size de. Güzel bir şarkı hazırladım. Hayırlı olsun bir kez daha. Selam arkadaşım Akgül ile birlikte dinliyoruz sizi. Afyon'dan Esra, selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkı hazırladım. Reyhan İzmir Karşıyaka'dan şarkı tercihini size bırakıyorum diyor. Göndermiş olduğu mesajına peki benim tercihlerim iyidir. Yani genelde öyle söylerler. Şimdi devam edeceğiz. Hadi gelin bu şarkıyı da dinleyelim. Hemen ardından artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

Her şeyin bir hesabı, her şeyin bir vakti vardır. Bu arada çok acil olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bypass ameliyatı olacak olan bir hastamız var. Erdoğan Diktaş adına çok acil kan bekleniyor. Bypass ameliyatına girecek kendisi. Sıfır grubu RH pozitif kana ihtiyaç var. Aranan kan tez zamanda bulunsun. İnşallah tez zamanda diyelim. Erdal Diktaş adına çok acil kan bekleniyor. Sıfır grubu RH pozitif. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastamız için ve Rabbim bütün hastalarımıza da Şafi ismiyle şifalarını versin. Tülay İzmir'den Sibel ve kızım Belina için selam olsun size de. Özlem Düzce Gölyaka ilçesinden. Özlem İlhan Erdoğan yavrum Alperen için gelsin. Kadir kıymet bilmeyen hiç kimse hiçbir şey gelmesin diyor. Yani insanın aradığı vefadır, öyle değil mi şu üç günlük alemde? Nigar İzmir'den bugün benim doğum günüm diyor. Nice mutlu yıllara, her şey gönlünüzce olsun. Kahvemi hazırladım diyor, yoklamaya yetiştim. Teşekkürler Hamdi'ye. Betül Kahramanmaraş'tan ailemle sizlere sevgiler, selamlar olsun. Elmas Hanım çok teşekkür ederim, her şey gönlünüzce olsun. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Osmaniye'den Elif Almila'yı okuldan almaya gidiyoruz demişler. Sevgili Sadi Bey, özellikle siz mesajımızı okurken Almina da sizi dinleyecek diyor. Bugün miniklerimizin birçoğu karnelerini aldı, yarın da bir kısmı alacak. Onları güzel yerlerde görmek isteriz. Eskişehir'den merhabalar. İsmim Oya. Eşim Aydın. Oğullarım Arda ve Aras için ve canım ailem için. Türkan Mersin'den eşim Ümit, oğullarım Enes ve Yiğit Armağan olsun demişler. Mersin'den Ardahan'a gidiyoruz. O zaman ben müsaademi isteyeyim sizlerden. Az sonra hop dedik Ayhan mikrofon başında. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte güzel bir cuma günde kavuşmak ümidiyle. Güzel bir gün olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: paylaşıyorum. Venezuela'da bir dakikadan kısa bir süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ayrı depremin meydana geldiği Venezuela için depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dostu Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum mesajını paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı'nın bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabının tamamlanarak yeniden ziyaretçilerle buluşturulduğunu bildirdi. Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski için turuncu, Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Londra'da ise aşırı sıcakla mücadele etkinliği sıcak hava nedeniyle iptal edildi. 25 Haziran 2018'de kurulan yerli ve milli TOG markası, ürettiği akıllı cihazlar, geniş şarj ağı ve Avrupa'ya açılımıyla geniş bir ekosistem oluşturarak 8. yılında 105 bine aşkın kullanıcıya ulaştı. Bu yaz çok sıcak geçecek. Uzmanlar kalp, diyabet ve böbrek hastalarının bu havalarda mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını, yaşlılar, çocuklar ve gebelerin de dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Muhterem Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Lubex Motor Yağları sunuyor. Hop Dedik Show sizleri selamlıyor. Utku'ya teşekkürler. Nöbeti devraldık. Bugün ayın 25'i. 25 Haziran 2026. Günlerden Perşembe. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum sizlere. Saat tam 8'e kadar sürecek olan yolculuğumuz başlıyor. Ben sizlere bir dost, bir arkadaş olmak istiyorum. Şarkılarımız var, sohbetlerimiz var. Yani anlayacağınız yine güzel bir program olacak ama her zaman söylüyorum.

0: 3 88 188 30 çift 0, dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını yollayabilir.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Hele güzel istikballe.
5: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına

0: da mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Evimde divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

0: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: şahane bir şarkı. Bir Elkin Koray şarkısı ve Buray yorumuyla geldi. Hoş geldiniz. Trafik neymiş İstanbul'da bir bakalım. %67. Belli noktalarda trafik kazaları küçük küçük. Onlar var. Geçmiş olsun diyelim. Yavaş yavaş şirketlerden çıkışlar, iş yerlerinden çıkışlar devam ediyor. Ben de sizlere bir dost, bir arkadaş olacağım. Herkese merhaba.
1: Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın.
0: Günaydınlar. Yeni uyananlar. Devam edelim. Gülliyel merhaba. Adana sıcağı, Almanya'ya transfer. Evet ya, Avrupa yanıyor bu arada ya. Sıcaklarla savaş içerisindeyiz diyor. Sevgiler. Kolay gelsin diyelim o zaman. Sevgili Asil, Tire'den bizleri selamlıyor. Eşiyle beraber bizi dinliyor. Selamlar. Elazığ'dayız Nurgül. Vallahi diyor, her yolculukta olduğu gibi bu yolculukta da hop dedik hop dedik hop dedik show. Teşekkürler. Ben de sizleri seviyorum. Sami, evi satıp altın alan arkadaştan haber var mı, merak ettim, yaşıyor mu diyor. Vallahi bilmiyorum ki, altın iniyor çıkıyor, bir şeyler oluyor. Çok takip etmiyorum. Altınım yok abi, bilmiyorum yani. Devam edelim. Saygı, Avusturya Viyana'dayız. Yolunuz düşerse sizleri bekleriz diyor, misafir ederiz. Radyoculuğun tabii güzel yanı bu. Dokunuyoruz insanlara. Hem de yıllardan bu yana. Gittiğimiz yerlerde de böyle dostlarla karşılaşıyoruz. Valla yakın tarihte herhalde bir buçuk ay kadar sonra bir Viyana gezimiz olacak. Olursa da o vakit hatırlatırım zaten. İnşallah sizlere de uğrarız. Dijital Hakan, şu anda Beylikdüzü'nden Florya'ya, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gidiyorum. Ne var orada bugün? Kilis tanıtım günleri. Ooo, kilisin mutfağı güzeldir değil mi? Ağzının tadını bilenleri oraya bekleriz diyor. Vallahi ben o zaman buradan söyleyeyim. Hani trafik yoğun olabilir, gideceğiniz yerle ilgili vaktiniz de varsa, bakın kilis tanıtım günleri varmış. Lezzetli mekan. Lezzetli mutfaktır kilis. Devam edelim. Özkan iyi akşamlar. Şu anda kısık sanayide çalışmakta olan Ata kardeşim var. O da seni dinliyor diyor. Bize bir selam yollar mısın? Antalya'dayız Coşkun Kaptan. Sana da bir merhaba gönderelim. Sevgili Nigar İzmir'den. Bugün Nigar'ın doğum günü. Nice güzel yıllara. İyi ki

0: Yarın karne günü. Yarın karneler alınıyor.
1: Merhaba, ben Kırşehir'den Alya'm.
0: Alya.
1: Bugün okulun son günüydü. Yarın karne alacağım için çok mutluyum.
0: Hadi bakalım, inşallah diyelim. İzmir'deyiz. İmparator Ali, emeğe saygı, selamlar. Bir numara, hop dedik şov. Teşekkür ediyorum. Saat 6'da ortaya bir konu atacağız. Her akşam olduğu gibi bu akşam da keyifli bir şekilde o konuyu tartışacağız.

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: motor yağları. Hop dedik show. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Dostlar bugün...
1: Eller anlamaz seni o bebeksi yanlar.
0: Ayın 25'i. 25 Haziran 2026 Perşembe. Yılın 176. günü. 2027'ye kalan gün 189. Dün de söyledim, artık yavaş yavaş yılı yarılıyoruz. 6. aydayız. 30 gün çekiyor bu ay.
1: Anlamaz seni o bebeksi.
0: En uzun gündüzler ve en kısa gecelerin sonu yavaş yavaş. Bugün aynı zamanda Dünya Denizcilik Günü. Şu an denizlerde bizleri dinleyenler varsa onlara da selamlar. Hemen takvimin yaprağını cırt diye yırtıyoruz. Arka sayfaya bakalım. Bugün doğan çocuklar için isim önerileri. Erkek ismi Memduh, kız ismi Melahat. Güzel. Yemek şehriye çorbası. Hasta çorbasıdır bir şehriye çorbası. Hasta olduğumuz zaman özellikle mide bulantısı falan filan. Anneler böyle bol limonlu yapardı. Kuru fasulye. Güzel. Pilav. Şahane. Turşu. Of. Bugünkü menüyü beğendim vallahi. Kuru pilav turşuya hayatta hayır demem. Ben kuru fasulye çok sulu sevmiyorum. Böyle daha böyle tok olsun istiyorum. Ama hakikaten çok da lezzetli oluyor.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüyor.

maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: Türkiye güvenliğe geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar güvenliğe geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes güvenliğe geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Almanya.
1: İyi yayınlar Hop Dedik abi.
0: Buyurun abi.
1: Almanya'dan Fatih Batuhan İmamoğlu.
0: Teşekkür ederim.
1: Şu anda doğum günü olan Gizoş'umuza nice mutlu yıllar diliyorum.
0: Tamam. Sizi,
1: seni çok seviyoruz.
0: Öyle
1: öpündün.
0: Mi? Peki, teşekkür ediyoruz. Nice güzel yaşlara diyelim. Az evvel günün yemeğinde takvim yaprağında kuru pilav vardı. Şu anda da Sakarya'dan Fatma mutfakta denk düştü diyor. O da kuru fasulye hazırlıyor. Hadi bakalım akşam için afiyet olsun. Efendim Türkiye'de belli yerler sıcaktan yanıyor. Bunlardan bir tanesi de Mersin. O kadar bozulmuş ki sevgili Zeynel. Trafik sıkışık. 34 derece sıcaklık. Artık çekilmiyorsun Mersin demiş Zeynel. Bilemiyorum. Yeniden de Almanya'ya gidelim. Sevgili Tuğba, yeğenimin doğum günü. Ona bir selam yollar mısın? Tabii ki yollarım. Nice güzel yaşlara. Mustafa Bey, sevgili dostum. Şu anda İstanbul'da Göztepe'den Bostancı'ya doğru gidiyor Mustafa abi. Ona ve yanında kimler varsa onlara da iyi yolculuklar dileklerimizi iletelim. Dostlar, yavaş yavaş dinleyici sayımız artıyor. İstanbul trafiğinde yoğunluk da bir anda yükseldi. %72 oldu yoğunluk. Bu yoğunlukta ben de sizlere bir dost bir kardeş olacağım. Çok kısa bir reklam arası.
2: Bir reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

dinleyicilerimiz var. Onlara da merhaba. Her gün saat 5 ile 6 arası böyle yavaş yavaş sizleri yayına hazırlıyoruz. 6'dan sonra da bayağı bir kopuyoruz. Birazdan günün konusu gelecek. Bakalım kimler hangi yorumları yapacaklar yine. İstanbul için söylüyorum, yine sıcak bir hava, yine yoğun bir trafik. Bu yoğunlukta

Kara Mehmet abim vardır, ona bir selam yollar mısınız? Tamam, yollarım. Benim bildiğim bir Kara Murat vardı, bir de Kara Mehmet varmış. Onu da tanıdık. Devam edelim. Elif gördüm, afiyet olsun akşam için. Efendim, bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalar.

0: expertise.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Eskişehir'den Ali Asım. Babamı çıraklık ediyorum şimdi.
1: Ay ne kadar güzel. Aferin sana. Babasına çıraklık ediyormuş. Biz de çocukluğumuzda öyleydi. Karneyi aldıktan hemen 3-5 gün sonra mutlaka bir yere gider harçlığımızı çıkarırdık. En azından bir yarım gün çalışırdık. Bakkalda olurdu, su satardık. Başka bir yerler olurdu. Bak babasına çıraklık ediyormuş. Aferin koçum.
0: Yolda seni programını açtık. Birlikte dinliyoruz. Yarın karne alacağım. Karnemin çok iyi olacağını düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Yaz tatilinde dükkana babama yardım etmeye gireceğim.
1: Aferin evlat.
0: Seni babamla bol bol dinleyeceğiz.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
1: Öpücükler sana. Babasına çıraklık ediyor. Selam.

paylaşım olmuş sosyal medyadan. Diyor ki bir hanımefendi, erkekler neden yemek yiyip yazayım diyor. Yani yemek yerken biz kadınlara, eşinize, sevgilinize yazamıyor musunuz oğlum diyor. Bu benim de ilgimi çekti. Bir erkek olarak ben de düşündüm. Mesela araba kullanırken filan da böyle. Çok konuşmayı da seven birisi değilim ben. Ya da mesaj gelirse sonra bakarız falan diyorum. Ya önceliğim bir şeyse eğer ondan sonracığıma olmuyor. Mesela yemek yerken erkekler neden yemek yiyip yazayım diyor. Yemek yerken yazamıyor musunuz? Erkeklere soralım. Yemek yerken niye eşinize ya da sevgilinize yazamıyorsunuz? Yemekten sonra cevap vereceğim diyorsunuz. Ama kadınlar öyle mi? Her şartta ne olursa olsun şıkır şıkır şıkır yazarlar. Aynı anda bir başka iş yapsalar bile. Ama erkekler öyle değil. Ben de öyle değilim mesela. Tek bir şey kanalize olduysam onun üzerine gidiyorum. Ama kadınlar aynı anda, beyinle ilgili bir şey var demek ki, kadınlar onu daha hızlı kullanabiliyorlar. Aynı anda telefon, aynı anda yemek, aynı anda iş. Vallahi bravo. Peki biz erkeklerde eksik yön nedir? Kadınlara da soralım, erkeklere de soralım. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Kısa kısa şöyle 15-20 saniyelik yorumlar alabilir miyiz? Hatta sesli mesaj gönderin. Radyoda kendinizi duyun. Bakın radyoda sesiniz nasıl çıkıyor, hiç test ettiniz mi? Onu bir dinleyin bakalım. Erkekler neden yemek yerken mesaj yazamıyorlar? Yemeği yiyeyim öyle yazayım diyorlar. Bu kadınların sinirine dokunuyormuş. Arkadaş, bu kadınların da sinirine dokunmayan bir şey yok ki. Biz erkekler ne yapsak, bak bir yemin ediyorum, kadınların siniri bozuluyor. Böyle bir durum var. Bu benim hiç aklıma gelmezdi. Erkekler neden yemek yiyip yazayım diyor. Yemek yerken yazamıyor musunuz diyor kadın. Bak. İlginç bir konu. Bunu hemen sizlerle beraber konuşalım. Biz erkekler neden bir iş yaparken sevgilimize anında cevap veremiyoruz? Birazdan cevap vereceğim diyoruz. Bunu kadınlar merak ediyor.

0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Şimdi bir haber merkezine bağlanalım. Sonrasında bolca mesajla geriye dönüyoruz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Venezuela'da bir dakikadan kısa bir süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ayrı depremin meydana geldiği Venezuela için depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum mesajını paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlarının faaliyeti geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Yurt genelinde pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 38 dereceyi gösterecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın karne alarak yaz tatiline girecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 14 Eylül'de ders başı yapılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 acil mobil uygulaması 600 binden fazla indirme sayısına ulaştığını duyurdu. Günde ortalama 370 binin üzerinde işlemle uygulamamız ilk ayında 12 milyonu aşkın işlemi kesintisiz karşıladı dedi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

selamlar dileklerimi iletiyorum dostlar. Aramıza yeni katılanlara da bir merhaba gönderelim. İstanbul trafiğinde yoğunluk şu dakika itibariyle %72 seviyesinde. Diğer kentlerde 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yurt dışındaki dinleyicilerime de selamlar. Bayramları Almanya, iyi akşamlar. Avrupa yanıyor. Hakikaten çok sıcak.

0: yaşayanlar da şaşırmış durumda. Uzun yıllardır böyle bir şey görülmemiş. O yüzden herkes aynı şeyi söylüyor. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum ki, hani biz alışığız da oraya biraz zor. Şimdi bakalım, bir hanımefendi sosyal medyada şunu paylaşmış. Erkekler neden yemek yiyip yazayım diyor. Yemek yerken bize yazamıyor musunuz demiş. Biz de az daha hani size de sorduk niye yazamıyoruz diye. Bursa'dayız Cesur Bey.
1: Abi Cem Yılmaz'ın bir skeci geldi aklıma.
0: Nedir o?
1: Orada diyor ya, kadın erkeğin bir üst modelidir.
0: Hani öyle mi?
1: Yaradan erkeği yaratmış. Bakmış evet. Demiş ki ben bunun bir üstünü, daha iyisini yaparım deyip kadını yaratmış. Hani sorun bizde bence. Hani biz eski model kalıyoruz biraz yani. Bizim sorunlarda ya da durumlarda sıkıntı var gibi düşünüyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Kadınların yanında biz erkekler eski model miyiz acaba? Şimdi bir beyefendi Mehmet Bey diyor ki vallahi kendi adıma söylüyorum, açken gergin oluyorum kardeşim, yemeğe odaklanmak istiyorum, o anda cevap veremem, sonra yazarım. İşte böyle, açken kendimde değilim.
2: Cin gibi adam, ne dediği belli değil.
0: Bir hanımefendi görüşü alalım.
3: Merhabalar.
0: Merhaba.
3: İzmir'den Evren ben. Bir buyurun. Bayan olarak şöyle düşünüyorum. Bence bu sinirine dokunan bayan arkadaşımızda bir sıkıntı var.
0: Neden?
3: Çok saçma bir şey bence. Yani yemek yerken niye yazamıyor? Yazamıyordur yani. Bunun kadını erkeği cinsiyeti olmaz ki.
0: Daha güzel bir
3: ben
0: şey bu.
3: Ben de yemek yerken yazamam ya da.
0: Tamam.
3: Yani yazmak istemem yani. O anda adam yemeğini yiyor ya da ben yemeğimi yiyorum. Niye
0: tamam.
3: Böleyim ki?
0: Tamam.
3: Çok acil bir şeyse zaten telefonla arasın. Açar telefonunu yani.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Bu da böyle bir görüştü. Devam edelim bakalım. Mehmet Emin, seni de bir dinleyelim.
4: 30. Abi o anda önüme karlavi bir yemek gelmiş. Kuzu sarmalı dolma gelmiş. Kuzu şimdi ben onu dolma. Yiyeyim cevabımı vereyim. Önce yemeğimi yerim arkadaş.
0: Tamam, yersin de yenge diyor ki onu bırak diyor. Önce bana cevap ver diyor. Zaten bütün tartışmada oradan çıkıyor.
5: Abi biz erkeklerin kafası tek yönlü gidiş gibi.
0: Nasıl?
5: Sabit çirik.
0: Allah Allah.
5: Ama kadınlar köyde mi?
0: Nasıl?
5: Sekizgen kavşak gibi. Her güne çalışıyor abi. Biz ne yapalım?
0: Güzel bir tarifti.
6: Aferin.
0: Şimdi konuşacağız. Bir reklam arası verelim, sonra tekrar görüşelim.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
8: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: ve cebini düşünenlere.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Ve

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
4: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: dakika sevgiye. Bu kadar haksızlık. Efendim, erkekler neden yemek yiyip yazayım diyor. Yemek yerken yazamıyor musunuz siz erkekler diye bir kadın çemkirmiş sosyal medyada. Biz erkekler ne yapacağımızı şaşırdık ya. Yani ayakta dursak suç, yemek yesek suç, onu yapsak suç. Ya kadına her şeyi kafaya takıyor. Konuşacağız. 20 saniye bir reklam arası.
1: Bir reklam. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
0: Bardak çay koyayım ben, bir saniye bekletiyorum. Evet. Oh. Havasından geçilmez, şahane. Hop dedik şov. Buyurun.
2: Ayhancığım merhaba. Ankara'dan merhaba. Taksi şoförü Kemal.
0: Ankara'dan taksi şoförü Kemal.
3: Sen bu akıllı adam olmasın ha. Tövbe tövbe.
0: Kemal Bey, ses tonunuz ne kadar güzel. Yeşilçam filmlerindeki gibi geliyor.
2: Bence erkeklerin gün içerisinde tek mutlu olduğu

0: oldukları an, yemek yedikleri an ve o yemek yedikleri anda mesaj düşmesini boş verin. Bomba düşse kimse ilgilenmez, yemeğine devam eder diye düşünüyorum.
1: Efendim bakın, bir beyefendi de böyle diyor. Yani çalışan erkeklerin en önemli anı odur, yemek yediği an. Orada diyor çok da beklemeyin. Buyurun.
2: Yemek yerken cevap beklemek, evet, çok önemli mevzu değilse bence boş. Kadınlar biliyorsun her şeyi böyle incini cincini kafaya takıp sürekli böyle mesaj araştırıp at veya inceledikleri için.
1: Ama şöyle bir şey var, belki de önemli bir şey söyleyecek yenge hanım ya da kız arkadaşınız yani. O anda cevap vermeniz de aslında büyük bir tehlikeyi de savuşturabilirsiniz diye içimden geçiyor. Allah biliyor ya. Devam edelim. Burada kim var acaba? Buyurun.
3: Ayhan abicim, Ankara'dan Murat ben.
1: Buyurun.
3: Vallahi ne yalan söyleyeyim, açken ben çok çılgın bir adama dönüyorum. Yani karnım doyduktan sonra evet.
1: Evet, erkekler çalışsan, erkekler özellikle açken kendilerinden geçiyorlar. Bak o da öyle diyor. Ben çılgın bir adama dönüyorum diyor.
3: Neden olmasın?
1: Anladım. Yani o anda cevap veremem diyor. Bir hanımefendi görüşü.
4: Bence bunun sebebi şu.
1: Nedir?
4: Bayanlar aynı anda birden fazla işe yapabiliyorlar.
1: Evet.
4: Aynı şeyi erkeklerden de bekliyorlar.
1: Bak çok güzel bir yaklaşım. Seni çok iyi anlıyorum şu anda.
5: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
1: Vallahi güzel yaklaştın Ebru.
4: Fakat bunu göremediğimiz için sabırla davranamıyoruz tabii ki.
1: Hemen bir mesaj daha değil mi? Ne yapıyorsun? Niye dönmüyorsun?
4: Kendimiz gibi bekliyoruz onları da.
1: Vay.
6: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
1: Bence güzel bir açıklamaydı. Vallahi öyle.

0: dışında beni dinleyenlere de selamlar iletelim. Dostlar, Lubex Motor Yağları Optedik Show. Bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Optedik Show devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: devam ediyor. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Sertünsüz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Geçer geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, güvenliğe geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar güvenliğe geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes güvenliğe geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Türkiye Amerika Birleşik Devletleri maçı Cuma 05'te başlayacak. Bunu da meraklılarına duyurmuş olalım, futbol severlere. Uyanabilirsek biz de şöyle bir bakarız. Zaten bize bir galibiyet borçları var millilerin. Bakalım yarın neler olacak. Dostlar, teşekkür ediyoruz şimdi. Konuyla ilgili olarak çok güzel görüşler geldi. Tabii kadın ve erkekler farklı bakıyor hayata ve olaya. En azından o detayları da öğrendik. Birazdan başka bir konu var. O konu hakkında sizlerden yorum isteyeceğim. Bakalım kimler neler söyleyecek.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. İyi akşamlar.
1: Mutlu bir Ayhan abi. Ben İzmir'den Belinay.
0: Belinay.
1: Yarın karne alacağız. Çok mutluyum. Yeni sınıfa hazırlanıyorum. Babamın selamı var. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Karne içinde hayırlı olsun. Yarın karne günü çocuklar. Şimdi dostlar. İlginç bir konu. Bu konu hakkında da birkaç yorum alalım isterseniz. Biraz da bunu konuşalım. Evleneceğim diyerek sizi oyalayan erkek ya da kadın böyle bir vaat verdiyse ve oyalıyorlarsa onlara karşı tazminat davasını açabilirsiniz.
2: Amanim bu.
0: Evet. Evet. Hiç öyle bir vaat aldınız mı? Ve bu vaat karşılığı yani gerçekleşmediği bir şey oldu mu hayatınızda? Seninle evleneceğim, sana aşığım, senden başka hayatımda kimse yok falan filan. Sana evlenmek istiyorum, yuva kuralım dedi. Erkek de olabilir, kadın da olabilir. Aynı yuvaya inandınız. Fakat sonrasında vaatler karşılıksız çıktı. Sebebi nedir bilmem. Ama biliyorsunuz bununla ilgili olarak da şöyle bir karar alınmış.
3: Ez diyerek sizi oyalayan erkek arkadaşınıza tazminat davası açabilirsiniz.
0: Ya. Burada oyalamayı kadın da yapabilir aslında. Niye hep erkeklerin üstüne yıkmışlar bu olayı, onu da anlamadım. Yargıtay emsal bir karar vermiş.
3: Yargıtay'ın emsal kararıyla evlenme niyeti olmadan verilen nikah vaatleri artık hukuk önünde yalnızca duygusal bir mesele sayılmayacak.
0: Ne
3: olacak? Bu karara göre evlilik vaadine güvenilerek sürdürülen ilişkilerde geçerli bir neden olmadan vazgeçen taraf, karşı tarafta oluşan hayal kırıklığı ve psikolojik zarardan sorumlu tutulabiliyor.
0: Evet, evlenmekten tüyenler varsa ama hem söz verip hem de evlenmekten kaçanlar varsa bu işin görüyorsunuz böyle bir cezası var.
2: Amanim bu.
0: Benden söylemesi 0505 188 30 çift 0. Hani ortamınız müsait mi bilmiyorum, geçmişle ilgili olarak da konuşabilirsiniz. Evlenme vaadi verip tüydünüz mü? Ya da evlenme vaadi alıp sonradan kapı duvar mı oldu? Başınıza böyle bir şey geldi mi? Böyle bir şey gelse onu mahkemeye verir misiniz? Sizi yanılttığı için. Bakalım kimler neler söyleyecekler.
4: Canlı, heyecanlı, kıpır kıpır. Hem eğleniyoruz hem tartışıyoruz. Hop dedik Ayhan.

0: yangın yangın çok sıcak. Avrupa hani resmen yanıyor. Onlar çok alışık değiller bu sıcaklara. Hayatını kaybedenler de var bu arada. Aynı zamanda sıkıntılı yani. Çok alışık olmadıkları için. Nihat Marmara Adası'nda bak en güzel yerlerden biri Marmara Adası. Eşim Nurhan'la beraber seni dinliyoruz. Bize bir selam gönderir misin? Tabii ki göndeririz. İyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Efendim evleneceğiz vaadiyle oyalayana tazminat davası. Yani birine evlilik vaadinde bulundu diyelim şahıs. Karşı tarafı oyaladı sonra vazgeçti. Vazgeçilen taraf tazminat davası açabiliyormuş. Böyle bir Yargıtay'da emsal karar oluşmuş. Ben de sizlere sordum. Sizin başınıza böyle bir şey gelirse eğer ya da geçmişte böyle bir şey yaşadınız mı? Acısı var mı yoksa iyi ki böyle mi olmuş dersiniz bilmiyorum ama mahkemeye verir miydiniz? Bunu konuşuyoruz. Evet, Kamer Hanım, bir hanımefendi Kamer Hanım. Benimle 3 sene konuşup son 1 yılda en yakın arkadaşım da aldattı.
1: Amanim bu. Oo.

0: Seninkine mi kızayım, en yakın arkadaşına mı kızayım? Seninki ne dedi?
1: Affedersiniz, yanlışlık oldu.
0: Bu dedi. Evleneceğimi düşündüğüm çocuk aynı şeyi benim arkadaşım da düşünüyormuş. Hiç farkına varmadın mı? Allah Allah, bu da enteresan bir şey ya. Peki mesela şu anki aklınla onları mahkemeye verir misin, vermez misin? Çünkü böyle bir vaatte bulunmuş sana. En yakın arkadaşın da şu anda aldatmış. Bu konuda acaba bir mahkeme yolu açar mıydın kendine? Bir reklam arası verelim, tekrar görüşelim. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Böyle dileyen yazılı, dileyen sesli mesajlarını bizlere iletebilir.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Hele güzel İstikbal'de.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

Habib Çağlayan bahsettiğin konu diyor, erkekler üzerine oynanan bir oyun mu acaba diyor, kadınlar için de geçerli mi? Şimdi şöyle, cinsiyet ayrımı yapmıyor Yargıtay kararı. Size eğer bir hanımefendi de evlilik vaadinde bulunduysa, oldu ya ben seni seviyorum sana aşığım falan, makul bir sebep göstermediği takdirde eğer sizi oyalamışsa siz de mahkemeye verebilirsiniz. Böyle bir emsal karar var. Ha mahkeme eldeki deliller, tanıkların dinlenmesi, o bu ne karar verir onu bilemem. O kadar hukukçu değilim. Böyle bir karar alınmış. Onu söylüyorum ben de sizlere. İyi akşamlar. Radyolarını yeni açanlara da selamlar iletelim buradan. Optik Show devam ediyor. Yargıtay'ın emsal kararı. Evleneceğiz vaadiyle oyalayana tazminat davası açabiliyorsunuz.

0: Turkuaz'dan.
1: Ben hani glansız.
0: Tamam, reklamımızı yapalım. Ekrem, iyi akşamlar Antalya.
2: Ayhan abi merhaba, iyi yayınlar. Alanya'dan Ekrem ben.
0: Alanya Özür, buyurun.
2: Abi şimdi bu küçükken bizlere, büyüyünce senle

0: Evleneceğim diyen ablalar vardı.
1: Evet.
0: Onlara karşı da böyle bir tazminat mazminat bir hakkımız var mıdır ya?
1: Niçin?
0: Bunu kimden öğreniriz abi?
1: Neden?
0: Dinleyenler bir yardımcı olsun bir zahmet. İyi yayınlar abi.
1: Eyvallah. Onun sebebini de söyleseydi ya tam olurdu şimdi. Ben de arada kaldım nasıl bir şey söyleyeyim diye. En azından nedenini söyleseydin. Dostlar birazdan buradayız.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Kimi zaman geçmişten, kimi zaman günümüzden. Her tarzın en iyileri. Bak çok güzel bir şarkıdır bu. Nereden baksanız 50-55 senesi var. Tabii bu 90'larda okumuş versiyonu ama orijinali çok eski tabii ki. Yarım asırlık şarkı diyelim. Bence güzel oldu. Radyoya da yakıştı şu anda.

0: yayında tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Şimdi tutarsın.

Taksim umluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

arasında iki sevilen şarkı, iki güzel yorumcu. Bir yanda Mahsun Kırmızıgül, diğer yanda Serkan Kaya. Onlar tarafından geldi. Bu tarzı sevenler için de duyurularını yapalım. Bakın bu şarkıları da okumuş bu isimler. Bizden söylemesi. İyi akşamlar. Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Show. Aramız yeni katılanlara da selamlar. İstanbul'da yoğunluk %50.

0: kısa bir reklam arası. 30 saniye.
1: Bir reklam.
2: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
1: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı. Bir reklam.
0: Tanıtıcı reklam. Yazın enerjisi kendini hissettirmeye başladı. Tabii okullar da kapanıyor, karneler alınacak yarın. Tatil planları yapılıyor ve ailece keyifli anlar için hazırlıklar hız kazanıyor. Bu dönemde hem çocukları sevindirecek hem de yaz ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılayacak fırsatlar ön plana çıkıyor. İdefix dev yaz indirimleri ve karne hediyelerinin özel avantajları sizlerle buluşturuyor. Hemen örneklerini verelim. Oyuncaklarda mesela %50'ye varan indirimlerle karne sevincini güzel bir sürprizle taçlandırabilirsiniz sevgili anne ve babalar. Yaz sıcaklarına hazırlık yapmak isteyenler, sizlere de sürprizler var. Klimalarda 10.000 TL'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Güneşin tadını çıkarırken tarzınızı tamamlayacak güneş gözlüklerinde %50'ye varan indirimler. Şahane bir indirim, %50. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca yaz boyunca cildinizi koruyacak güneş bakım ürünlerinde de %50'ye varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yaza özel avantajları yakalamak için hemen idefix.com'u veya idefix mobil uygulamasını ziyaret edin.
3: Tanıtıcı reklam.

0: bir maraton. Son yarım saatte ise biraz daha böyle kendimizle baş başa kalıyoruz. Şimdi bir reklam arası, sonrasında günün özel şarkıları başlıyor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

bence güzel bir açılış oldu, ne dersiniz? 30 saniyelik bir ara rica edeceğim. Sonrasında Koray Avcı, hemen ardından Yıldız Tilbe burada olacak.

veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

saatte farklı bir kişiye bürünüyoruz. Çünkü şarkılar bizi o taraflara taşıyor yani. Ya o kadar neşeli, eğlenceli yayın yap ok dedik ama bu şarkılarla çayını yudumla. Bu işler böyle. Şu anda yolda. Kıymetli dostum, sevgili İrfan Doğan abim şu anda beni dinliyor. Hakikaten dostluğuyla, arkadaşlığıyla, sohbetiyle benim için çok özel, çok ayrı bir yeri var. Ayda yılda bir şey istemiş. Tabii ki yaparız. Darıca'dan geliyorum, yoldayım, trafikteyim. Peki.

0: şarkısı Benim Dünyam Deli Seki yorumuyla birazdan burada olacak. Dostlar, bir reklam arası veriyoruz. Sonrasında tekrar görüşüyoruz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği, gücü adında.
1: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe

0: işte bulacaksın. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile, küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.

0: Taraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Gazete de yenileyecek sokağı. Gazete de üzülsün geçtiğim. Karşımdayken bile hatırındasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım. Canım döndüm. Ben o yollarda büyüdüm.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.